Ilgari bundaq bir hikaye anlagan edim. Bir aylan yakın dostunun öyüge konuğulu beripti. Şu günü keşte ula bir yayımıda keçilik tamak yegendin kiyin öyüge kayıtıp çayla edip durganda karış tarafını kıynanısı tuyuqsız, darhal bir narsiyanla aş korsak süt işişge bulmaydı o da bakarabdı. O bayla sırtın bir narsi yap kirgeldikten bunu bekle kamlaşmağın eş dap oylapdı. Bırak dostu darhal bir parça bolke elip kıynanısının etkini de kıptı. Onu gümü azıraq bölüp berip eşge işar kıptı. Momay ulanın bolkını ağızıgı salgalıqını körüp, hoşal halda qaytıp ketkenden kiyin, o dostudun, bayın nemişki korskumuz aş emaslikini tüşendirmeysiz, dep sorabdu. Dosti külüp durup, navada muşu kichikini işten muapqiya tuyğusuğu erişalısa, onunğı haqiqi ahvalını etişimizden nemi hajeti. Onunğı nesbetten etkanda, haqiqi ahval muhim emas, bizgi mu heşkandaq ahmeti yok, bu pekatla bir tişlen bolkının işi, depdu. Şundaq. Navada etidigan haqiqi ahval onca muhim bolmasa, ama yenilige oqşaş yürek sanjılsa, onunğı sükut qılıp başqalarını hoşal boluş arzusuğı yetkizge yaxşıraq. Bıraq bu yerdeki pärik, əmliyata dəl özünü tutu veliştir. Közü kiçiklik, ağızıgı kəgəni deyiş, səmimilik bolmasdın, bəlki sapasızlıqnın yanı bir xil ifadasıdır. Həmmi işta çekiniş yolu kaldırış, başqalarının könlünü ağırtıdığan gəplərini bir neç sekund oylunu vilip, andın deyiş gerek.

ішкі адамның мұхаббатлышшыда пішіп етілмегенлер даим мұнда қаталық садыр қылыды. Daimla özünü gayet zor ovalçılıkı uçurgandak, karşı taraf özünü pekatlı düşenmeydigandak yes kılıdı. Ağızı ağızıgı teymey, meni yaxşı görmen dege adam nemiş ki meni azıraq mı düşenmeydu, dap oylaydı. Ameliyyatta bunun cevabı toluma addi, Erle Mars'tın ayala Venera'dan kegen, ola əslilə oxşumuğan təpəkür usulu kullanıdı. Biri məsil əlqiğanda, xuddi ot öçürgücüge oxşar su mıltıqını tezirak tipip, ot mənbəsini qarğı elib, tırışıp ot öçürüşünü arzu qılıdı. Biri bosa, halət və keypiyyatının ifadilinişige əhmiyyət berudu. Daimlat dərdini çıxırışını məsil əlqiliş usulu qılıbalıdı. Bıraq pişip etilgən aşıq məşğula adətdə ucur bücürgücü sorumaydı. Qarış tərəb nemiş qımışında qoylaydı, onun bundaq oylışı min yaxşı görməydi qallıqını düşəndirəmdi, O ishq muhabbat hikayelerini köp oqib atdimu qandaq? Nemishki bundaq yolsizlik qilish qamroqdu? Bilishimiz kerakki, muhabbatlashish ilm emas. Bilim ambirining darajasini yuqoriltish emas. G'alati maxluqni yengib, o'tganini bo'sib o'tib, go'yar tepish orqali darajasini o'stirishmi emas. Muhabbatlashish bir xil turmush san'ati. Gerçi bununda vaqtincha huzurlanish bo'lmasimi, ammo bekli yaxshi ko'rish bo'ladi. Ba'zida bizga kerakligi faqat qarg'ulacha kam qo'rsaqlik qilish xolos. Çünkü muhabbetleşiş yolu da biz her kıl ademle uçuruşumuz mümkün. Yolu okşaş bulmuşsa öz yolu da mansup oludu. Bırak kem stiş, zerbi biriş, hatta ziyan yetküzüş hacetsizdir. Yesya cahetki pişbitliş, muhabbetleştiki maharetlerini tihimi köp biliş, yol dışını tihimi köp baş kuruş, təlimatını köprek biliş bulmasın, belki karşı tarafını çın könlüdün samimi niyet bilen düşünüş. Qarışı oxşaş bulmağın təqdirdimi, oxşaş pikirdə birlik gelib, oxşumağın pikirlərini saxlap gelişdir. Pişbitiliş, əxli eşitin başqa, yana yesiyat cəhətki kipi nəksaman özgürüşdür.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Ertigelli Haberler programı.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taşıman öpki yalluğu yokumuğa takabıl duruş boyunca təqdirləş yığında kılgan yokumuğa takabıl duruş uluq royini Jonghua milletinin uluq gülünüşini əməlgə aşırıştaki kudretli küşke aylandırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Yeni taşsıman öpki yalığı yokumuğa takabül turuş kürüşü de zor stratejilik neticelerini kolu keltürüp, Cungu Komünistik Partiyası rehberlikinin ve dövletimiz sosyalizm tüzümünün roşen evzelikini toluk namayan kılıp, Cungu halkı ve Cunhua milletinin uluğ küçünü toluk namayan kılıp, Cunhua medenlikinin çonkur asasını toluk namayan kılıp, Cungu'nun mesuliyetçan çoğun devletki has anlıklıkı ve mesuliyetçalıkın toluk namayan kılıp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının şençi, iftiharlık duygusu, uyuşkaklığı ve intilişçalıkını zor derecede aşırdık. Bu mukarrer halda bizni yeni devir, yeni seferde tosal kulağını tüketip, cesaret bilen ilgirleşki rıgbetlendirdi. Bu kitimki eğir yukun bilen hayat mamatlık ilişiş dağımıda, Cungu halkı ve Cunhua milleti dadıl küreş kılıdığan, dadıl galbi kazındığan korukmaz cesareti arkalık, hayatını hemmedin ela biliş, bütün memleket bir niyette buluş, pidakarlık körüstiş, ilim pengi hürmet kılış, tegdirdaş buluştun ibaret yokumgu takabül duruş uluğur oyunu yarattı. Hayatını hemmedin ela biliş, Cungu halkının çonkur mihriballık enenisi ve Cungu komünistlerinin halkını merkez kılıştın ibaret kımmet istikini merkezlik namayan kıpbedi. Avamı köyünüş, mevcudatını asıraş mihriballık cümlüsüdür. Yokum rehimsiz Adem rehimdir. Adem'nin hayatı bir bahadır. Hayatlık birlik etimkilidir. Kayıt kelmeydir. Biz halkının hayat bir hatarlıkını kovdaş için her kandak bedel töleştin baştartmaslıkımız şart. Şundakla her kandak bedel töleştin baştartmayımız. Çünkü Cungu Komünistik Partiyası'nın tüp maksidi can dil bilen halk için hizmet kılış. Bizning devletimiz halk öz işigi özü igi boladigan sosyalistik devlet. Biz Wuhan şehri ve Hubei ülkesinden çıkış yollarını keskinlik bilen takap, mislisiz katlık başkurduk, tizgiliduk. Bu kararını çıkarış için intayin zor siyasi cesaret kekilişke. Keskin tarihi mesuliyetini zimimizge ilişki doğru geliyordu.

ve davalaş usullarını tanlap çıktık. Bunu nurgun dövlet örnek kıldı ve işletti. Meyli bölme doktorhanlarını ciddi kuruş, ya ki köp texniki lujeni boyunca vaksini

etimidi çıng turup, yeni taraqiyat ideyasını qatti tavrenmeyi izçillaştırıp, yeni taraqiyat endiyisini küçep berpa kılıp, dövlet içi ve halkıradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş nezergi ilip, taraqiyat ve xavupsizlikten ibaret işki çoğun işini yakış kılıp, dövlet idari kılış sistemisi ve idari kılış iktidarının zaman evilişini algı sılcetip, partiya ve dövlet işlerinin taraqiyatı da üzlüksüz yeni vaziyet yaratışımız şart. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni tasman öpki yallığı yokumuğa takabül duruş boyunca tağdırlaş yılında kılgan yokumuğa takabül duruş uluğ royini Jonghua milletinin uluğ gönülüşünü emelge aşuruştaki kudretli küşke aylandırış gerek namlı sözünün bir kısmı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapa Dözencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Silalarga har tarafdan kelgan besimlar oz emas edi. U amdilatdan Sajidadan qutuldim deb o'ylab edi. Yana to'yiqsiz Marhaba ismli bir qiz paydo bo'lib, uning yig'irig'i takila turdi.

0: kızım sen mi bu?
1: Dadam şikanlarla bir neçkur kiyim ağandım. Adilerden tez yetkisinde evlenler cuma.
0: Makul makul. Kızım
1: al. Eğer asla ki yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Ben misli biz onun yurt taraflarda yok deydi o.
0: Ben deymen. Senin aylaki.
1: Allah sizden imdeydiğinizi bilmen apa. Pulunu bozup çaşmadım. Dadam şikanlarla yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukları durun onlar yakşı apa.
0: Kızım, minin sana demek
1: ki... Ya, bu yiyen üstü cümur ağasın. Neşkinliğin kince yesliğe karadı.
0: He, belki yakışım yaptı.
1: He, bana geldim. Makul, makul. Apa, hazırca ciddi işim çıkıp kaldı. Kim paranın şeyli ya? Dadan bu salamı itip koyamam size. Hoş, hoş, hoş.
0: Ay, balam. Minin şu sen bilen köprek paranın şu ağım var idi. Ota-onamiz bilan mundashqinimiz ular uchun eng cho'ng sovg'a.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo anlıkçıla, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı.

가야그 버르맨 과점 멍어맨 김네 앱 기드맨 도그라 모스크바그 기대 keçilik poğucudum ansam boludu. Annoşka bilen seriyo canılı ilip gitmen. En kereklik derslerden azırak ilip asam boldi. Ama o ikisigi xat kaldırıp koyay. O ildan menip özünün hanısıgı kırdı da üstelde oltırıp erige xat yazışkı başıldı. Bu işla yüzbe gendin kiyin sizin uyunuzda devamlı turu verişke amalsız gelip Oğlumni əp ketmekçi boldum. Mən qanunu düşənməymən. Şuna oğlumuzdan, işkimizdan, qaysımızdan yendi turuşqı tigilik işgəldi ki, mağına məlum. Şundaqdım o, mən onu əp ketmekçi mən. Çünki mən onunsız yaşayanmaymən. Kən qorsaqlıq qılıp, onu mağa qaldırışınızdı soraymən. Anna, xətni bir yolulu yezip, muşi yergi kəlgəndə, Eri de ondak ken korsaklıqının mevcut emeslikini bilip durup şundak yazgallıqıga sel ökündi. Hem onun ornığa nemi dep yazsa xetini təsirlik ayaklaştırgılı boludugallıqını oylap yezişten toktap kaldı. Günayim, puşaymınım doğruluk yap kılışını halımaymen. Çünkü o fikirleri bir-birge bağlanmay yana toktap kaldı. Yak, başka hiç nimi yazmay. O bu xetini yezib etib, başqadan yeni yazdı. Bu xetim kən qorsaqlıq qılıb deyən gəpni yazmadı. Xətni yezib bolğandan kən konvert qısılıb ağzını çapladı. İkinci xətni Vronskiyə yezish kerak idi. Mən erimə həmmini aytdım deyə yazdı o. Şu gəpdən kən Hiç nimi yazalmay uzak oltırıp ketti. Bundak yazsa kopal, hem hotun kişigi yaraşmaydıgan geple çıkıp ketidigan dek kılattı. Emiz onunla nimi dep yazışım gerek? Soru de o öz edin. Şu gep bilen ten nomustun şelperdek kızırıp ketti. Vronskiy'nin temkin turqi köz aldığı kelip, Tehimi açık gelip, bir cümle yazıp koygan kağazını yırtıp yırtıp etti. İşte mi yazmayım ben? Dedi o işçi de. Andın kağazlarını yığıştırıp üstüge çıktı da, aile okutkutusu bilen hizmetkarıga bugün Moskova'ğı mağdıqallıqını cakarlap koyup, yolunun tayarlıqını kılışkı başıldı.

0: Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludgan bolsunuz. Sizge ikinci körünmeyli koyayım ben.
1: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemezmen.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Дәрвазы вән, бағ вән вә қызметкарла бір нәтчі өйінің орлықыды үгіршіп үріп, нәрс керекләні тошу ататты. Кейім шкапларының әммісінің ішіклері етіліп кеткен еді. Арғамчы еліп келішке базарға ішкі қетім адам әвәтті. Ярда гезітлі чечіліп ятатты. Ішкі чон чамыдан бір нәтчі үктақ қалдысы ва тасмы билан маккам теңилган юң адиялла коридорга ачып коюлду. Ишк алдыда өзүнүн пайтону билан ички кыра пайтон тах болуп туратты. Анна нерс керектерин жыгыштыруш билан болуп кетип, ички ташвишлерин вактынча унутуп калган эди. Şu arada Annuşka bir peytunun özleri terepki karab kelevat kallıkını haber kılıp kırdı. Uzak ötmey Anna derizidin Karinin'nin xat toşuğutsunun pelempeyde şiknin kongurkını besivat kallıkını köydü. Çıkıp karab bak, nemege keldikin? Dedi o kresloda şik kolunu tizler üstüge koyup. Әр қандық әхвалға тәмкін тақабыл тұрдығандек әлпазды ол тұрып. Қызметкар Каринин өз қолы білән езіп әвәткен қәтіні көтіріп кірді. Қәт тошығычыға жауап еліп келіш бұйырылған екен, деді қызметкар. Болуды, деді Анна. О қызметкар чықып кеткенден кейін қәтіні ечеведе, ішчедің қатланмаған Бір вара қағаз пұл шықты. Анна хәтіні оқышқы башылды. Сіздің қайтып келішіңіз үшін әмі таярлықланы қып қойдым. Мән тапшырған ішланы әр қанда қып болсымы бежіршіңіздің сорай мән. Анна хәтіні баштың ақыр бір қетім оқып шықты. Ұяқ бойқығы өріп қарап, Яны баштын башлап бір қетім оқыды. Оқып болғанда бүтін бәдіні мұздәк болып, бешіға күтілмеген бір апат түшкендек тұйылып кетті. Анна әттігенде еріге еліқі гәпләні әйтқыныға пұшайман қылып, шу гәпләні демеген болып чықсам қандақ яқшы болатты деп ойлыды. Вә қетіде о гәпләнің дейілмеген болып чықшыны тәңірдің тіліді. Шуның да о хатыржан болатты. Лекин бу хат Анна тасаввур кылышы мүмкин болган нәрсәләрнең һәммәсе дә куркынычлык иде. Уның тогыра, диде у ичидә. Әлбәттә, һәр качан уның гепе хак. У христиан, кен корсак. Тфи! Әксі мұнапық, нұмысыз адам о. Бұны мәндім башқа, еч қандақ адам білмейді. Білішімі мүмкін емес. Я мән бір әргі ейтанмаймен. Ула оны, диндар, оли жанап, әқыллық адам деп тәріплішіді. Әмма мән білгенні, мән көйгенні білмейді, әм көмейді. 8 жылдым бері, Менің хайатым не? Вүжудымдекі жаллық нәрсілерінің әммісіні бұғып кәгелікіні. Менің мұхаббәтлік тұрмышқы интызар оял ішкәлікімні білішмейді. Оның мені әмі вақыт қорлайдығалықыны, өзінің болса, еч қымыған дек, гидейіп жүрейдіғалықыны білішмейді. Әжіба, мән бүтін имканиетім, бүтін вүжудым білән, Hayatның әхмиеті үстіде іздемедім ма? Оны амалба яқшы көрішке тірішмедім ма? Оны давамлық яқшы көрішке имкан еттім қанмағанда, оғлымызны чин жүркімдің яқшы көмедім ма? Лекен, кейінгі күлләді, мән өземні давамлық алдап өссем болмайдығалықын түшендім. Мән тірік адам мән. Гунайым йок. Тәңір мені мұшындақ яратқан кен. Демек, маңымы мұхаббет керек. Маңымы тұрмыш керек. Hazırcı. Eğer o beni öldürüvetken, ya ki o onu öldürüvetken bolsa, bunun hemmisi ki çıda ettim. Hemmini keçirvet ettim. Lekin ondak bombedi. O, men nemişka onun bundak kıyafet bilen otturgu çıkıdığallıkını oylamadım. Onun bundak kılışı, numussuz maydidin kegen. Kaçallı bolsa onun doğra. Eksçe depsendi kılınıvatkan men tehimi dehşetlik, tehimi korkunuşluk depsendi kılınıvatı men. Anna xatdiki geplerini yana esledi. Özünüz hem oğlunuzdan kandak akıvetki kalıdıganlıkınlarını köz aldığınızı keltürüp yakın. Bu onun bana oğlumla tatı vali men dep tehdit sağını. Dep oyladı Anna. Onun üstüge ulanın ehmek kanunu mu, onun şunda kılışığı makul deyişi mümkün. Ben onun neyimi üçün şu gepli kılıdıgallıkını düşenmem deme. O hatta benim oğlum ne şunçilik yakşı gördüğallıkımı işenmeydi. Ya ki benim muşu hissiyatımı pervasız karaydı. Lekin o benim oğlumunu taşlap getenmeydi gallıkımını bilirdi. Men oğlum ne? Onunla kaldırıp koyanmayım ben. Oğlum bombasa, yakşı göğen adımın bilen billi oğan taktırdı mı? Turmuş turmuş bombaydı. Bunu o mu bilirdi? Oğlumla taşlap kessem, onundan ayrılıp kalsam, en resva, en yaman hotunga ayrılıp kalayım ben. Bunu o düşünüdü. Benim şunda kılıçka kudurtumun yetmeydi kallıkını mı bilirdi? Turmuşumuz ilgirgidek davamlı şikerek. Anna xattiki aşı gepni esige aldı. O turmuş beni yetküş azap sağan idi. Hazır tehimi dehşetlik tüsü ile vatudu. Bunu dinkin kandak bula. Bunun hemmisini o enik biliyordu. Menin cenimni saklap geliş, hem muhabbet üçün pushayman kılmaydı kallıkımdı mı? Muşundak yaşap ketivesek, yalgan sözleş, aldaştın başka netice çıkmaydı kallıkını mı biliyordu? Bilip durup beni devamlı kıynaydı. Ben onu düşünümen. Onun yalgancılıkla işi de yakşı yaşaydı kallıkını. Huddu belik sunu köse yaşırıp getirdiğin dek, yaşırıp getirdiğin kallıkını bilmen. Yak. Ben onu bundak yaşırıp geçişik yol koymayım ben. Onun benim putkulumunu çirme valmakçı bolgan oldamçılık, yalgancılık doğrudun bösüp çıkışım gerek. Nimbosu bosun, her kandak nerse yalgancılık, oldamçılıktın yakşırak. Lekin onun o doğrudun kandak bösüp çıkış gerek. Tanrım, dünyada mendek bəxsiz ayal bağımıdır. Bösüp çıkışım gerek. Bösüp çıkımen. O köz yaşlarını zorgu besip, şundak dep tavlıgan peti ornadan turup getti. Yazık üstelinin yenigi berip, yeni bir parça xat yazışını oyladı. Lekin o tor her kanç sahta ve numussuz bolsa mı, özü de onu bösüp çıkalıgı dek küç, hazırkı halıtıdın kutlalıgı dek kudretinin yokluğunu yiz kılıp kaldı. O yazık üstelige gelip oldurdu. Lekin xat yazmadı. İşki caynikini üstelge koyup, işki kolu bilen beşini çangallığın içe özünü basalma yığlap getti. İse deşinin katıklıkıdın bütün bedeni bir götürülüp bir pesiyip geti vatattı. Ve aynı küçük balıdak yığla itti. O özünün ornını mukimlaştırış hiyalının muşu xettin kiyin berbat bulup ketavatkını yığla itti. Tesavvuruda emdiki hemmi işla burun kıdek, hatta onun da mı bedder bulatti. U özü bəhrəman bolub atqan ictimai orni texi bügün ətdigəndilə şünçilik yarmaz körünü atatdi. Mana əmdi qimmətlik bir nərsigə oylanıb, uni, erini, balısını taşlap, aşnısı bilən billi boludugan aşxıl ən numussuz orunga tegişkili bolmay atatdi. Ər qanç tırısımı özünü iradilik ademgə aylandıralmay atatdi. Əmdi o, muhabbet erkillikige mengü erişelmey, şu kündüm başlap, hem vakit özünün günahlarının halk alemgi yeyilip geçişidin endiş kılıplı ötüdüğen. Öz bilen bille ötüşü mümkün bolmağan namelim bir sayak bilen iplas münasivetti bulup, erini aldıgan hotoğun digen yaman atak bilen haklanın közüge set görünüp yaşaydıgan okşaydı. O del muşundak boludugallıkını biletti. Bu, tolumu korkunuşluk işiydi. Akıbetinin zadı kandak bolup keçişini tesavvür kılıp mu tesavvür kılıp bulalmaydı. Şunun bilen o, huddi hata ayıplengen kiçik balı dek, tohtumayı tekimi kattık yığılap getti. O, hizmetkarının ayağı tivişini anlap, şu an özüge geldi de, iştikla xat yizivatkan kıyapetki kırıp aldı. Hatta oşuk içi cevabınızı kütüp durudu, dedi hizmetkar. Cevap demsen, buludu. Sel turup kongurak berimen. Nemi yazışım gerek, dep oyladı o. Yalğız özüm nemi kararğı kilerleymen. Men nemini bilettim. Mağın nemi gerek. Yakşı gördüğünüm nemi. O könlü de, yani koş karakter payda bolu atkan dek sezim işi de kaldı. O boğul sezimden korkattı. Şuna özü toğırsızdaki hiyaldın, könlünü bu işki bahanı boludugan, ə digendila hiyalığı kelgen nersigi yepişti. Varonuskini tepişim gerek. Menin nemi kılışım gereklikini pekat şulu eytip berelaydı. Bet senin uygu baray. Onu belkim şu yerde uçurtup kalar men. Dedi o, özgü özü tönögün Vroniski'ga bet seninki emde bağmay men digerlikini unutup gelip. Vroniski mu, undak bolsa men mi bağmay men digen idi. Şunun bilen o üstelge gelip oltırıp, erge, hetinizde tapşırıp aldım. A, dep yazdı de, Qoŋqıraq urup çaqırığı berib etdi. Maŋmaydığan bolduq, dedi Anna öyge kirgen Annushkağa. Bütünlay maŋmaymız ma? Yaq. Närsilärni ätigiçi yeşmeŋla. Peytun mu içägi bamısun? Men Kinez xanımnikige berib kelimen. Qandaq köŋlekläni tayyarlap qoyman?
1: Apağının nemi oylau atkını, sana kimine ilip bermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılış mıydık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sana rast gepini kısam,

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

işçilerini kapitalistlerin ezivatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin barlık cephasını tat, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatıdı. Şişçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu vatıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de yıkıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalarla uçuruşunu kalmaydıgan, hatta özüge yüzlenmeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemeni kaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, ben hamışlık kesli griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalısak mı?
3: Aktif yüzünü ben. Özümünü özgertti ben. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
4: Psikolog sağlamlıkına köngül böleydi.
5: Sağlamlık bastığınımızda.
6: Halındaki içkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
7: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak sağlam ozuqunu alayımız.
5: Sağlamlık ayıqımızda.
8: Tamaktin kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
6: Velisbit bilen işgı berip kelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakışı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.
9: Kill!

0: Lekin tırnaq yasaş ustası bilan bo'lgan yaqin munosabatning ko'payishiga erishib, xaridorlarning o'zini oshkorlash saviyasi cho'nqurlashdi. Ter va iqtidorga munosabatlik o'zini oshkorlash salbiy ta'sirini ham paydo qildi. Umuman go'zallikni suyadigan kishilar uchun aytganda, mayli nuqul go'zallikni suyish bo'lsin, yoki kayfiyatni ozoda tutish bo'lsin, va yoki alayda sorun va bayram ehtiyoji bo'lsin, bularning hammasi tırnaq yasashga belgilik turtkilik rol o'ynaydi.
1: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelen bu.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır. Böyle çınıkımızda biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha yeni bir ketim oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çınık işte biz dışımız. Tağ çok sığını bir az gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı o kit pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Hazır akçaş payda buluş yaşının simol bulup lakamastın, belki bargan seri umumluşup kalan ekvalga ayınlıp kaldı. Meyli arayal, kıyırı yaş bulsun, nemisi de okşaş bulmağın derecede akçaş adısı körülmekte. Ondakta akçaş payda boğanda biz kanda kılışımız gerek. Akçaş şekillenişinin sebebi. Tuğma amılla, meselen akırış kesili, dağ kesili katarlık erisiyet keserlikleri karı pigmentinin asıl buluşunu bir vasıta tuzkulluğa uçurutup, akçaşını keltürüp çıkardı. Bu keserlikler köpallarda genin tuyuksuz özgürüşü bilen münasetlik bulup, bimar tuğulgandın başlapla akçaş buluş kıyınçılığı duş geliyordu. Kiyin peda boğan amıl, turmuş adeti, muhit amili, roi bisim katarlıklarının emisi akçaşka törtkü bop gelişi mümkün. Uzak müddet demiliş kanuniyetlik bulmasılık, hareket kemcil buluş, yemek işmek tekşif olmasılık katarlık, nacar durmuş adetleri bedenin işki kısmıdaki tamponluğunu bozup, karı pigmentinin asıl buluşunu azaltıp, akçaşını keltürüp çıkardı. Şunun bilen bir vakitte muayetin bulgun işi, ultirabi nefşunur katarlık taşkı amıllar mı, çaşını zahmelendirip, akçaşının payda buluşunu teziltişi mümkün. Tekimo dikkat kılış karzaydığını şu ki, ruhi bizim akçaşka təsir görüstüdü. Uzak müddet yukur bizim altıda turgan kişiler, meslen, hizmet meydanındaki sarkılla, okuçla katarlıklarda asalla akçaş payda buludu. Çünkü bizim simpatik nervini gıdıklap, köp miktardaki çaş pigmenti golü yücerisinin xorışını keltürüp çıkırıp, en ahırda çaşını akartı vetudu. Şuna, bizimli yeni hiltişini ügünü iliş, keypiyatını hoşal tutuş, çaşının akırışının aldığını ilişti intayın mühim rol oynaydı. Akçaşının yoşurun küşendisi, çaşının üstüşü ve rengi yeterlik ozukluğu muhtaç, bazı ozukluğu madalarından kemcil buluşu, çaşının akırışını bir vasıta keltürüp çıkırışı mümkün. Aldı bilen, aksıl çaşının asaslıq tərkibi. Aksıl kemçil bolsa, çaş acizleşip, asan üzülüp, parkırak suqını yoktudu, hatta akçaş payda buludu. Şuna her günü yeterlik, süpetlik aksıl kubul kılışkı kapalatlı kılış gerek. İkinciden, yod elementi karı pigmentten asıl buluşunu ilgiri sürüşte aşkışlıq rolu oynaydı. Yod kemçil bolsa, karı pigmentten asıl buluşu yeterlik bolmay, akçaş payda buluşu mümkün. Hayday, Kızıl Deniz Yüzünü Katarlık terkibide yod elementi mol bolgan yemeklilerini muvaffak istimal kılış, akçaş masasını yakşılaşkı paydalık. Bunundan başka, B türdeki vitaminler çay sağlamlığı cihetimi mühim rol oynaydı. Ula çayışının metabolizm ceryanığı katnışıp, karı pigmentinin asıl buluşu ve tarkılışını ilgiri sordu. Vitamin kemçil bolsa, çayışının kurup geçişi, asan şüp geçişi, hatta çayışının akırıp geçişini keltürüp çıkırdı. Şuna toluq dallıq ziraat, qarı göç, tuxum qatarlıq vitaminlarını yeterlik qubul qilish akçaşının aldan eleştiki ünümlü kusuldur. Üçüncüden, mikro element mis bilen tümürmü çaşının sağlamlıqını saxlaştiki muyum elementlerden biri. Ola, qar pigmentlerden bir kişiler yanıqa katnışıdı, həm də tük xalçı öyücəyirlərinin yeterlik oksigen və ozuqlıqı erişiga yardan berdi. Bu elementler kem bolsa, çaşının rengi süzdüşüp ketidu, hatta akırıp ketidu. Bu elementler mol boğan qatıq postluq meyve, Purchaq türdikile, hayvanların şiki azalri qatarlıqlarını muvaffaq miqdarda istimal qilib bersa, çaş akırış masasını yaxşılaşqa paydalıq. Qismen bölektiki çaşının tuyuqsuz akırıp ketişige salqarmaslıq kerek. Birinci, bek boldur işkiçik akırış. İşkiçikideki çaşının orni kulağının yenide bulup, cungo tibabetideki öt tumurunun aynı yönülüşü hesaplındı. Jigar bilen öt bir-birge təsir körüstüdü. Şuna işkiçiki çaşta ak çaş payda bolsa, bu q

Hediye deb eskertip yötelgen zor somuluk hesabatını kaytırıp alğalı bolamdu. Muhabbetleşip öy tutalgan mezgilde bir taraf karşı taraftan talebi boyca köp qıtım köp somuluk hesabat yötkep bergen. Hem öz ihtiyarlıkım bilen hediye kıldım. Kaytırış hacetsiz deb izahlap koygan bulup, iki taraf öyleniş münasibeti ornı dalmağanda bu pulni kaytırıp alğalı bolamdu. Yakında Ürümçi Şehirlik Otur Halıq Sot Mehkemesi bir diloni sot kılıp ayaklaştırıp, öyleniş muhabbetleşiş mezgeli de köp somuluk, meblağ muamelesinden kelip çıkan maceralarga hüküm kesim çıkırışını körsetme bilen təmirledi. 2023 yılı 9. ayda Liu Chang bilen Wang Fang torda tonuşup şu yılı 11. ayda resmi muhabbetleşiş

Poyiz karvetiga yamış vetip yıkılıp yarlangan yolucunun tölem talebi ret kılındı. Poyizga oltırganda yolucu karvatka yamışıp çıkanda ihtiyatsızlıktan yıkılıp yarlansa tömür yol tarmakları münasip cevapkarlıkını üstüge alamdı. Yakında Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekimisi bununla cevap verdi. 2025 yılı 5. ayda Van Familylik poizgi oltırıp sepergi çıkan. Poiz Mukum Yurvatkan Ceryanda Van Familylik otur karvatka yamışıp çıkartkanda Rişatkini çın tutmağallıq sebepeden yıkılıp düşüp karşı tereptiki astınki karvatının gribikige sokulup yarlangan. Hadise yüz bergenden keyin poiz hizmetçi hadimleri derhal nəh meydanga berip kutkuzgan yardım bergen. Anlatış arqalıq şu poizga çıkan tibbi hadimlarını izdigen. Şunun bilen bile Van Familylikke yakın etrapta poizdin çüşüp davalanış təklif bergen. Lekin Van Familylikning rad qilishiga uchurgan. Keyin poiz hizmetçi hadimleri bütün musabıda ağladın haber elip Van Familylikni menzilge bir xatar yetküzüp yolucini ötküzüp beriş ötküzübelişini tamamlagan. Arkadan Van Familylik doktor xanlığı kirip davalangan. Adliyelik bahalaş arqalıq Van Familylik 10. derecelik meyip de bekitilgen. Bu yıl 1. ayda Van Familylik hadisigi çetişliq tömür yol şirketi üstüdün Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Mekimisigi dava kılıp, tömür yol tarafından bir xatarlıkke kapalatlıq kılış mecburiyetini ada kılmağalıqını, özünün türlük ziyini üçün cəmi 180 min yöndün artıq tölən berişini təşəbbüs kıldı. Tömür yol şirketi munda qaradı. Poyizdan tutkuşluk şotisi, rişatkisi pütüllay belgilimiye uygun. Sağ poyizdan yürüyüşü de silkiniş bulmağın, kaşılı körülmeyen, hadise pütüllay yolucunun özünün bir hastalikidin kilip çıkan. Onun üstüge hadisidin keyin barlıq ciddi işlerge takabül turuş boyunca kutkuzuş, yardım veriş hizmeti tamamlangan, cevapkarlıqını üstümüzge almaslıqımız gerek. Sot mekimisi sot kılıp munda qaradı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalap Kanun Desturu'nun 823. maddesinin 1. tarmıqıda mundaq belgilengen. Toşuqçı toşuş ceryanı da talap etki uçurgan yolucular üçün tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Lekin talap et yolucunun salametiki sebebeden kelip çıkanları ya ki toşuqçı talap etnin yolucunun kasteliki zor sebebeliki tüpeyliden kelip çıkanlıqını ispatlıqanları bunun sırtı da. Zor sevellik yolucunun adetki kişiler ada kılışka tegiştik dikkat kılış mecburiyetini ada kılmay, özünün ziyanga uçuruşu da biyuvasta sebep netice münasibeti bulgan ehvalını körüstüdü. Bu diloda poizinin barlıq əslahaları devletinin layihe ölçümüge uygun, bir xatarlık nuksanı yok. Hadisi yüz bergen vaqtda poizinin yürüyüşü təkşib olup, sirtki küştün silkinişini payda kılgıcı sebep yok. Poiz hizmetçi xadimlerinin kutkuzuş yardım veriş tertibi belgelemeye uygun. Muhabbet kutkuzuş yardım veriş mecburiyetini toluq ada kılgan. Van Familylik oturgu koygan poizga məxsus vazifedeki birge yürüydüğen doktor sepleş zörür iken. Karvat əslahalarda yoşurun xayıp mevcut iken, Qatarlıq təşəbbüslarının həmmisi de kanun ve paket asası yok. Sot məhkimisi bunu kabul kılmaydı. Van Familylik toluq həqtələb hərkət iqtidarı iyi kişi bulup, Karvatka yamışıp çıkış şəxsi hərkət hesablanıdı. Şuna xeyim xətərini özü bahalışı gerek. Yoxurqılanı umumlaşdırıb, Sot Məhkimisi Van Familylikdən barlıq dəva təlibini rədqiliş doğrusu da hüküm çıxardı.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Ondaq da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Ondaq bolsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Muhabbatın ifadesi her kıl. O bir kıtımlık ılık külümsüreş. Belkim bir kıtımlık uçuruş. O belkim en kıymetlik vakitini sizge ataş. Belkim bir tal uçurunuzda mı tekazalık bile kütüş. Belkim tatlık bir avazınızda anlaşını kütüş. Belkim kıydaş, açıklaşlarınızda mı sekinip geliş. Belkim tamçılap düşken yağmurda küllüksüz seyli kılış. Belkim ahırkı neticesi namelim boğan bir yürüyüş müsabıkısı. Belkim hayatının şu demlerde tevekkül bilen seferge çıkış. Ve şu seferde güzel bir neticini kütüş.

Radio dostlar, şu tap programımızda davomlaştırıyoruz. Nurgun adamla katta bir baydın, bay buluşunun ipini sorganken, bay uladın. Eğer her bir anla her gün ettigende öz sivitanlığa 10 tuxumlu sep koyup, andın keşte onundun 9 tuxumlu ilvessenla, en ahırda kandak ehval yüz berdi, dep sorabdı. Sivet toşup gitidu, dep cevap beribdi biri. Çünkü ben her günü sivet kısağan tuxum, keşte ilvetken tuxumdun bir artıq buludu. Bay külümsirep durup mundaq depdi. Bay buluşunun en mühim prinsip şu ki, yançıqtı 10 tenge pul bolsa, en köp olğanda ulanın 9'ını xərcləş gerek. Bu hikaye bizge toplaşını ügünü verişini əsker tutu. Şunu bilişimiz gerek ki, ticaretlik adatı bulmasa, mengü bay bulamayız. Her bir tal tenge pul, biz intiladığan baylıq dərxanı uruqudur. Navada biz aşı dərəxki erişini xiyal qısaq, ondaqda aqıllı anılıq bilən hərkət kilib, taram-taram iqılladın dərəyə asıl qılışımız gerek. Məlum nisbətdiki baylıq mı, xatırcam turmuşumuzun kapalıdır. Şonaşqa, turmuşta ixtisatçıl buluşumuz gerek elbette. Ondaq bolsa, nadır küylərimiz, radio anılıq çıldırımızın

kapitan bilen yaş matros seperdaş boptu. Lekin seper üstü de ula kısırışıp kalgandın ki kapitan matros ne parahotun çürletmekçi boptu. Yaş matros iladisiz kolvak bilen denizde seper kılmakçı boptu. O kolvakı bilen denizde üzüvatkanda dolkulla onun kolvakını ürüvitipti. Bicari yaş matros denizde üzü üzüşki mecbur boptu. Üzüp gitip onun közü tuyuksuz denizden aslıdaki pakırak bir nesi güçüp kaptı. Kanda kılama? Seprimde devamlaştırıyor vereyim mi? Ya ki şu pakırak nesini körüp bakayım mı? Matros şikilinip kaptı. Yaşlıktaki kızıkışı bilen dolkulla yerip deniz aslığı üzüp verip elik pakırak nesini karsa uşundak çoğun göherken. Matros göherini koluğa aptı de dolkullağı karşı üzüptü. Ahire kırgakımı yitip beripti. Füzenin biri de şu göher bilen dünyadaki katlı bayladın bop kaptı. Şunu bilen onu başkala ziyaret kılıp tesiratını sorganda eğer menden hayat hikayemini sorsanla ben aldı bilen kapitanga rahmet eytimen. Eğer kapitan beni parahottun düşürvetmegen bolsa menin bugünüm bolmagan bolatdi. Men yana deniz dolkullarga rahmet eytimen. Deniz dolkullary maňa zerbe bermegen bolsa bugünkü men bolmagan bolatdi dep cevap beripdi. Demek adam her qandaq çağda ümit şamını öçürip koymaslyk kerek. Her bir işqa ümit bilen bekiş kerek. Etrafıdaki her bir muhitka, her bir ademge, her vakit minnettar buluşunu biliş gerek. Yaşlıkların güzelliği şiirin muhabbetli emez, belki yine devamlıktırışta. Uşurgan umutsuzluklara kandak berdaşlık bir işte. Yaşlıkların kımmeti tırışçallıkımızda, bizimlığa karşı kalbi kılışımızda. Radyo anlavatkan barcı dostlarımızga muvaffakiyetler yar bolsun. Kenondak bolsa güzel nakşilerimiz silahının huzurunda.

Turmuş u güzel bir hikaye. U küllerde u çağlarda deb başlaydigan. Turmuş u bir mol mazmunluk qamus. Keyingi vaqtlarda varaqlab hayotimizning xulosasi chiqardigan. Shuna turmushga kulib baqayli. Chunki bundoq bo'lganda turmushning mo bizga kulib beqiyotganligini payqaymiz. Turmushqa umid bilan baqayli, chunki bundoq bo'lganda bara-bara go'zal orzularimizni amaliyotga oshirdimiz. Turmushni ahamiyatli o'tkazishga tirishaylik. Dal shu chaqda o'zimizning kunsiri ruhlanayotganligini his qilamiz. Qisqasi, turmushning bizga har vaqt eng katta sovg'atlarni berganligiga ishonaylik. Shundayla har kuni xushallik va rozimallik to'ladiganligimizni his qilamiz. Albatta, turmush bizning go'zal orzuyimiz bilan shu orzuga yetish jarayonidagi go'zal natijalarimiz, jarayonlarimiz bilan intayin go'zal. Tövendeki güzel kuyularımız mı? Turmuşumuzun güzel demleri üçün.

0: saqlash kerak. 1000 kentda ulgu ko'rsatish, 10000 kentni tuzash tajribalarini cho'nqur o'rganib va qo'llanib, yashashga, ishlashga bob keladigan go'zal yezi kent qurilishini sharoitga qarab ilgari surish kerak. Yezi islohotini yanada cho'nqurlashtirib, yezi egalikini kuchaytirish, dehqonlarga naf yetkazish, dehqonlarni beytish siyosatining unumini oshirish kerak.
1: Stansimiz xabari 1976 yılı 7. ayının 28. günü Tangshanda 7.8 bal küşlük yer tevrep, 100 yıllık sanat şehri közünü yumup aşkıca tüp düz bop getti. 50 yıldın bu yan Tangshan harabilikten kat götürüp, zaman yolaşkan güllenme şehirge aylanıp, yokur süpetlik terakiyatının yeni menzeresini özlüksüz barlık geltirdi. Xagan Guroyi Tangshan Polat Tömür şirketinin işlep çıkırış sekhada öz aldığı tətqiq qilib yasalgan əhli Polat Taulaş sistemisi Polat Tömür işlep çıkırışıdaki 4000'din artıq halkılıq sallıq məlumatını dərqəmdə ölçəb təşürüb, hər bir zakaz ehtiyacını dəl cahidi maslaşdır alaydı. Hazır bu yerdə 300 xıldın artıq Polat işlep çıkırılıdı. Bu, yokur çidamlıq avtomobil taxtisi, ali dərəcilik aili elektri saymalları taxtisi qatarlıq nurğun sahalarını öz çıqalıdı. Polat Tümür, Tangshan'nın eyni yıllardaki apettin kiyinki qayt quruşda ən ciddi ehtiyaclıq bolğan qatıq maddi əşya. Şundaqla, bu şəhərinin iqtisadi tərəqiyatıdaki müstəhkəm tərək idi. Eyni yili yer tevreştin kiyinki 28 günde Tuncu Türküm Polat Tavulap çıkıştın, hazır Polat Tümür kesbide trilyon derecelik kölem şekillen güce, bugünkü Tangshan devlet derecelik Polat Tümürünü pakiz işlep çıkırış, ülgü körüstüş bazısı berpa kılışını tezletip, Polat Tümür kesbinin ham materyaldın materyalga, yasaştın mulazimetki karab tipini özgertip, derecesini östürüşünü ilgir sürdü. Boğay denizi sağlıda yer tevreştin kiyin qaqas sahilgı aylınıp kalgan deniz kırığı zamanıvi port Tangshan portuğa aylandı. Saufi diyen port rayonuda Pristan'nın 3. baskuşluk kengaytiş kuruluşu ciddi ilip berilmaqta. Kuruluş tamamlanğandan kiyin port rayonuda 400.000 tonnajlıq işki çoğun paraxot birli vaqtta toxtiyalaydı. Bugünkü Tangshan portida yük sandığı işki taşkı soda liniyesi dünyadaki 80'ki yakın devlet ve rayondaki 262 portı tutaştırıldı. Energiye, kuruluş materyalları, taşkı soda mallarını bu yerde yukarı ünümlük ulap toşuş ve yığış tarıktış işkaşırıldı. Bir parça harabilikten bağıçı şehirge aylanğıca bugünkü Tangshan'da halkın bəxt saadeti devamlıq küçeydi. Beijing Tangshan şehirle ara tömür yolu bütün liniye boyunca tutaştırıldı. Beijing Tianjin Hebi relislik katnışı tekimi kolaylık boldı. Konu Ultrak rayonundan 1235'ni özgertiş yol koyuldu. Ölkü derecelik güzel yezi kentin 1282'si kuruldu. Kişiler derizlerini asıla yeşillikini köreleydiğen, sırtkı çıksıla bağçığı kireleydiğen boldı. Yerişiş toyğusu, bəxt toyğusu teximi açdı. Tirişib Şərqi-Şimali Asiya rayonu İqtisadi Həmkarlıq Köznək Şəhəri, Boğay Denizi rayonu yeniçə sanayiləşdiriş bazısı, paytaxt İqtisad Çəmbirkinin mühim tayiniş nöqtüsü quruş nişanı közlənib, Tangshan'nın yuxarı süpətlik tərəqiyyatı da üzlüksüz yeni qədəm taşlandı. Bu yerdə kəpşərləş maşını adımı kəsbinin kölümü məmlikət boyca birinci orunda turdu. Devlet derecelik 3 otura kiçik karhanının özgeçi kesipleri topi şekillendi. Beijing Tianjin'nin 450'nin artıq pen texniki neticesi özdeştürülüp, her yili texniki toxtamıdaki pütüşüş soması 10 milyard yuandan aşdı. Kesipleri güllengen, ekologisi yaşaşkı bab kilidigan, içibitilgen Sığdırışcan zamanevi deniz sahali şehri davamlıq güllep tereqi kılmaqta.
0: Stansımız xavri. 7 ayının 27 günü içilgan 48. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı, Mağrib Pen Medeniyet Teşkilatı, Dünya Mirasları Komiteti yığınıda, Cungunun Huanghai Bohai Denizi Pesil Kuşları Makanının Dünya Tabi Mirasları Çigrasını Tanşaştırı karab çıkıp makullandı. Liaoning Dalian Changshan Takım Arılıdaki Pesil Kuşları Makanı Dünya Tabi Mirasları Qatarı'a muvaffakiyetli kırgız oldu. Дөлтіміздің Хуанхай, Бохай деңізідегі пәсіл құшлары мақаны үйірішілік мұрасларыны 2024 елідің кейін яны бір қетім кен айтыш ішқа ашыр олды. Чаңшан тақым аралары Ляудың ерім арылының шарқы қысмы, Хуанхай деңізінің шымалы қысмығы жайлашқан. Ядырулық районы Далиян шәрі Чаңхай наайысының башқұрышыда. Ляуның өлкісі Далиян шәрі Чаңхай наайылық тәбей байлық идарысының башлығы Лю Юнчан тұныштырып мұндақтады. Bu yer yerlik ahalıla evlatma evlat yaşap gelgen deniz okyan makani bulupla kalmay, teximi muhimi Şarkı Şimali Asya bilen, Şarkı Canobi Asya pəsli kuşlarının köç liniyesi de kem bolsa bolmaydıgan deniz üstü can tomari. Lü Yongchan mındaqtadi. Bizning Çanxay naimiz 195 aral, xadı taş, monahtin tərkib tapgan. Özgüce aral yerşekli ve mol taşkın aralıqıdaki belvağ ekologiya sistemisi, pəsli kuşlarını yeterlik yemeklik mənbəsi ve evzel yaşaş muhiti bilen təminləydi. O, pəsli kuşlarının Xuanxay, Boxay denizidin ötüp köçüş cəryanıdaki muhim energiya toluqlaydıgan aral topi ve köpeyiş yaşaş makani. Jongo'nun Xuanxay, Boxay denizi pəsli kuşları makani dünya mirasları dünyadaki en çoğun taşkın aralıqıdaki nəm yerge caylaşkan. Bunundan ilgiri Jiangsu Yanchang'nın şimali kısmı, janubi kısmı, Shanghai Chongming şarkı sahili, Shandong Dongying Huanghe Daryası eğizi, Hebi Sangju Nandagang porti, Liaoning Dalian Shidao Arli Lao Tieshan tegi, Liaoning Dandong Yalujang Daryası eğizi bunun işçige kirgizilgen. Dövlət Ormançılıq və Otlaq İdarisi təbiyliki qoğudladığan yerlərini başqoruş məhkəmisi təbii bağcı başqoruş başqarmasının başlıqı Süntiye Monolanı bildirdi. Hazırqı qədər dövlətimizdə dünya təbii mıraslarının 15 tür, təbiyyət və mədəniyyət mıraslarının 4 tür bar bulub, 10 misani dünya boyca birinci orundu durudu. Ляуның өлкісі Далиян шәрі Чаңшан тақым арылы пәсілі құшылы мақаны дүния тәбей мұраслары қатарға муапық әтлі кіргізіліп, Хуанхай Боғай деңізі пәсілі құшылы мақаны үйірішілік мұрасларының мүкәммәлігі янымы үйір көтірілді. Бұ, дөлтіміздің құрықлық білен деңізіні бір тұташ пилалап, деңіз сахилі тәбей байлығыны системілі қоғдаштығы мүхім әмәлі етті.
1: Станцымыз қабірі. Бойылғы 12-ші номерлық Хуңша Тайфун Борни 7-нче айның 26-нче көне сәһәрдә Гуандун өлкәсенең Хуйжоу шәһәрендә курыклык чыкты. 7-нче айның 26-нче көне саат 18-гәчә Гуандун өлкәсе 900 меңгә якын адамны йөткәде. Аварай тармакларының мөлчәрелешчә Хуңша Тайфун Борнының калдык кайнымы дәвамлык шималга сүрелде икән. Merkezi hava rayı istansisi 7. ayının 27. günü saat 6'da davamlık karı yamğur haqqıda kızğuz serihrenlik agahlandırış ve küşlik konviksiyelik hava rayı haqqıda serihrenlik agahlandırış çıkardı. Cayları derhal ciddi ahvalga takabül turuş layihasını yolu koyup, Tayfun Borun'dan müdafiyeliniş tosqını umumizlik müstahkemledi. Хуңша Тайфун Борни 7-нче айның 26-нче көне сәһәрдә Гуандун өлкәсенең Хуйжоу шәһәре, Хуйдун наисе, Пинхай базарында курыклык чыкты. Гуандунның нургын жайларында күчлек боран чапкын булды. Дәүләтлек апатның зыйынны озайтыш, апаттан куткызуш комитеты Гуандунга карата дәүләтнең 4-нче дәрәҗәлек апаттан куткызуш җитди лаяясын юл койды. Дәүләтлек тәрәккыят ва ислахат комитеты Гуандун өлкәсенең Тайфун Борни апытыдан кейинки җитди әстәге келтүриш хезмәтенә яхшы эшлешене куллаш өчен мәркәз хамчотыдан 100 миллион юан аҗратты.
0: Станциямыз хәбәри. Тор бихатарлыгы ва учырлаштыруш тармаклары бәзи үз таратқуларының дәүләт ичи ва сырттагы икъим мәсьәләләргә алакадар мәзмунларны элан кылганда учыр мәнбәсен әскәртишне кылыплаштырмаслык кылмышыгы карата якында тәкъшүрүп бер тарап кылыш салмыгыны ашырып, тор бекити сүпләренең белгилемеге хилап тор номердан 3704-ны канун буенча бер тарап кылып, учыр мәнбәсе хата әскәртилгән, әскәртилмәгән видеодан 48 мең кытыбдан артык төзөтүп Uçur mənbəsigə əskərtiş beriş ixtidarını davamlıq əlallaşdırışıqa həydəkçilik qaldı.
1: İstansımız xəbri. Çavşan Mərkəzi Agentliğinin 7-ci ayının 27-ci günü xəbər qiləşicə, Çavşan Əmgəkçilər Partiyasının başçısı, Dövlət İşləri Komitetinin başlığı Kim Jong-un, Çavşan Vətən Azadlıq Uruşu Qəlbisinin 73 illiqi peytidə, yəni 7-ci ayının 26-cı günü, Pingun, Nandu, Hesan vilayetindeki Jongu Xalq Pidayi kısmı İnqilabi Qurbanlar Qəbristanlığı verib, İnqilabi Qurbanlığa Ali ehtiram bildirgen. Xəbərdə mündaq deyildi. Jongo xalq pidoyi qismi eng japoliq yillarda siqqini bilan Chaushan xalqining haqqoniy urushiga yordam berdi. Chaushan xalqi Jongo xalq pidoyi qismining qahramonlik to'kpisini mangu unutmaydi.
0: Stansimiz xabari. Amerika armiyasi markaziy qo'mondonlik shtabi 7-oyning 27-chi kuni monolani bildirdi. Иранны деңізді қамал қылыш әсліге кәлтүрілгенден бұян, Америка армиясы ойетті соды парахотыны юнылышын өзгәртішке мәжбур қылды. Ишкі соды парахотыны үріш ықтыдардың мәхрум қылды, әмді ішкі соды парахотыны тәкшірді. Америка зонтоны Трамп шөкіні мұндақтады. Нөбетті Америка-Иран сөхбіті яқшы еліп беріліп атыды. Иранғы зәрбі берішіне вақтыншы тоқтытыш қарары Отыр-Шарх районыдегі көпліген яраштырғычы дөләтлерінің тәліпіге асасан шықырылды. Agar diplomatiya jihatiga tirishchanlik mag'lub bo'lsa, Amerika kuchli harbiy harakatni qayta boshlaydi. Amerika taratqularining xabariga qaraganda, suhbatning muhim nuqtasi Hormuz bo'g'izini qaytadan ochib o'tish hamda umumyuzlik yadro kelishimi suhbatini qayta boshlashni maqsad qilgan yangi kelishim asl qilishgan. Iran diplomatiya ministrligining bayonotchisi Bagai 7-oyning 27-chi kuni monolani bildirdi. Hormuz bo'g'izi navbatda yanala taqoq holatda turmoqda. Iran Amerika bilan hech qanday suhbat o'tkazmadi. Biroq Ummon bilan bo'lgan Hormuz bo'g'izini boshqarish haqidagi suhbatda ijobiy ilgirlash bo'ldi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Abdulla Mulla, nazoratchisi Baxtiyor turdi.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alıqı ligirli vatkan radyo anlıqıcına. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taşsıman öpki yalnızı yokumuğa takabıl duruş boyunca təqdirləş yığında kılgan yokumuğa takabıl duruş uluq royini, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırıştaki kudretli küşka aylandırış gerek namlıq sözünün bir kısmına

Radio anlıkçı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taş zaman öpki yalluğu yokumuğa takabıl duruş boyunca takdirleş yığında kılgan yokumuğa takabıl duruş uluğ royini Cunhua milletinin uluğ gönlün işini emelge aşırıştaki kudretli küşke aylandırış gerek namlı sözünün bir kısmını anladınız.

Yeni taşsıman öpki yalığı yokumuğa takabül turuş kürüşü de zor stratejilik neticilerini koluğu keltürüp, Cungu Komünistik Partiyası rehberlikinin ve dövletimiz sosyalizm tüzümünün roşen evzelikini toluq namayan kılıp, Cungu halkı ve Cunhua milletinin uluq küçünü toluq namayan kılıp, Cunhua medenlikinin çonkur asasını toluq namayan kılıp, Cungu'nun mesuliyetçan çoğun devletki has anlıklıkı ve mesuliyetçalıkın toluq namayan kılıp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının şençi, iftiharlık duygusu, uyuşkan.

Ula arısıda hayat kılış ümidini başkalağı kaldırıp, davalınış pürsütünü ötküzü etken doktorhanı başlıkı. Ayalığı bergen toy merikisi ötküzüş vədisini mängü emelgi açır almayı ketken er. Kutkuzuş davalaş hizmet orunda kurban bulup, güdek balısını taşlap ketken anı katarıkla ba. Cungu halkı yokumdun korkup kalmadı. Yolvas bağlıkını bilip durup, takı karap atındıgan baturluk arkalık tılladı dastan bolgudek. Dıllanın lerzigi salgudek tesirlik seyipilerini püttü. Cunha milleti ezelden nicatkarı bolgalık üçün emez, belki eğir apet aldı da milyonluğun adli kişiyle kökrek girip oturgu çıkalık. Merdan'ın ilgirli gelik üçünle sansanaksız apetini başının keçürgen bolsumu üzlüksüz terakki kıp zoraya alıgan. İlim pengi hürmet kılıç, Cungu halkının rastçıl emniyetçil buluş. Yol içip yanılık yarçıdın ibaret emniyetçil kısıltını merkezlik namayan kıpta edi. Ezeldin körülüp bakmağın yeni yukumluk kisel aldı da, biz ilim pen royi, ilmi pozisiyede çıntırıp, ilmi kanuniyetke emel kılıçını tedbir belgileş, kumandalı kılıç, bimarlığını davalaş, texniki ötkülüge ocum kılıç, cemiyet idare kılıçının her kaysi terepleri ve pütkül ceryanı sındırdık. Alaydı şifalık doğru bulmağın ekvalda Cungu tibabıtı bilen garip tibabıtını birleştirip memleket boyunca yeni taşıman öpkü yalugu yokumunu davalaşlığa yesidin ilgiri kim bulup 8 nuskı ilan kılıp 3 doğra 3 reis katarlık kilinkilik önümgü ige Cungu'yici doğra Garipçi doğru ve davalaş usullarını tallap çıktık. Bunu nurgun devlet örnek kıldı ve işletti. Meyli bölümü doktorhanlarını ciddi kuruş, ya ki köp texniki lujeni boyunca vaksini tatkik kılıp yasaştı bolsun, meyli kent ölemde hızlan teşürüş, çoğunsallık malumat arkalık menbeğini sürüştürüş ve sağlamlık kodunu periklendirişti bolsun ve meyli rayon, Derece boyunca periklik olduğunu iliş tizgilleş, işini, işlep çıkırışını, esli keltürüşünü tertiplik algı sılcıtıştı bolsun, hemisi de ilimpen royunu uluğlap ve evuj aldırıp, yokumdun galip gelişini küçlük pen teknik trikigi iyi kıldık. Tağdırdaş buluş, Cungu halkının bir yakıdın baş çıkırdıgan, tınışlığını söyledigan ehlak ve hakkaniyet cahetki mesuliyet canlıkını merkezlik namayan kıpbedi. Adil yol tutkan yalguz kalmaz. Mihir muhabbetinin çekip olmaz. Biz bütün dünyadakiler bir aile kişileri degen ideya boyunca Cungu halkının hayat bihaterliki ve ten sağlamlıkı mesul bulup da kalmay. Dünyanın amivi seyye işlerdim o mesuliyetimizin toluk ada kıldık. Biz yeni Cungu kurulgandın boyanki yardım vakti en merkezlik. Çetiliş dairesi en ken bolgan Ciddi insanperverlik hareketini kozgap, dünyavi yokumunun olduğunu iliş tizgilleşke üzlüksüz hareketlendirgüş küş koşup, levzü turduğan, dostluğunu kadirleydiğan, hakkaniyetini yaklaydıgan, ahlakını saklaydıgan çoğun devletlik obrazımızın toluk namayan kılıp, dünyanın büyük baraverlikini közleydiğan, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluduğan, Çoğun devlet kıxas mesuliyet canlıkımızın canlık namayan kıldık. Adem'de ruh bulmasa puttirep duralmaz. Devlette ruh bulmasa kudret tapalmaz. Menevi cehette mezmut puttirep duralıgan milletle Tarık ikını da kaddini tik tutup devrinin aldı da mağalaydı. Kıyınçılık karşı küreş kılış maddi cehetki iliş bulup da kalmay. Yine menevi cehetki trikiştir. Cungha milletinin uzak tarihte şekillengen karakteri, talanti ve medeniyet gini bilen tomurdaş bolgan yukumga takabül turuş uluğ royi ve temperverlik, kolektivizm, sosyalizm royinin davamı ve ravacı. Cungu royinin canlık yaşmısı bulup, millet royi ve devir royinin mezmununu beyitti. Biz, Pütkül cemiyette yokumgı takabül turuş uluğ royini zor küş bilen evüc aldırıp, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş. Cungha milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırıştı ki, kudretli küşke aylandırışımız gerek.

merkezleştirip, çoğun iş, kıyın iş, ciddi işlerini kılalaydıgan özgüce özelliğinin toluk çarı kıldıralaydı. Bu kitimki yukumgı takabül duruş kürüşü, devletimizin devlet tüzümü ve devlet idareli sistemisinin özelliğini küçük namayan kıldı. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, Cungoçe sosyalizm tüzümü de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, devlet idareli sistemisi ve idare kılış iktidarının zamanı verişini algı selcetip, tüzümünün küçü arkalık, xevip qatar, xiriz ve zərbiləgi mayırlıq bilen takabıl turuduğalı bolsaq, çokum katmıqat besimlanın sınıqıgı bərdaşlıq berip, üzlüksüz türde xevip nüpürsetke aylandıralayımız, müşkülat içi de kayda hayatlıqı erişeleyimiz. Yokumgı takabıl turuş körüşünün uluq əmiliyeti şunu yeni bir qetim ispatıldı ki, Yeni Cungo kurulgandan buyan juglangan mustahkem devlet küçü, dehşetlik boran çapkullağa bimalal takabül turuşunun çonkur asası. Biz uzaktan buyan toplugan mol maddi asas, berpa kılgan mükemmel kesip sistemisi, şekillendirgen kudretlik pen teknika küçü, hazırlıgan mol davalaş baylıkı, yokumunun aldığını eliş tizgilleşini küçlük terekke iyi kıldı. Yokum yüz bergendinkin, biz adem küçü teşkilleşcine, maddi eşya kapaltıcine, pen teknika zerbidarlıkcine, baylık yötkeş cinini tez sürette etraplı kanat eydirdik. Yokumgu takabül duruş vaziyeti en keskilleşken çağlarda, iktisadi, icdimai terakkiyattaki bir munç tereplerde bir mehel vakıtlık tok tutuş konupkısını bastık. Lekin ammının turmuşu ançı çoğun təsirge uçurmedi. Cemiyet tertibi umumen normal boldu. Negizden itkanda, bu yeni cungu kurulgandan buyan, bolup mu ıslahat içi bitiş yolu koyulgandan buyan, uzak mezgil toplagan, universal devlet küçümüzden bolgalık edin. Xevplik peyitte, universal devlet küçümüzden en zor derecede paydının algalıkımızdan boldu. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, icdimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp, ve ravajlandırıp, iktisadi küş, pen teknika küçü, universal devlet küçünü üzlüksüz açırıp, ken halıqının eriş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu künsür açırıp, üzlüksüz halda, cungoçe sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırış. Cunghua milletinin ulu gülünüşünü emelge açırışının maddi asasını kündün küngü puhtulaydıqalı bolsaq, Çokum cungoçe sosyalizm parahutini dolkun yerip uzakçı mokum ilgirlik deleyimiz. Yokumgı takabül duruş körüşünün uluq emeliyeti şunu yeni bir kettim ispatıldı ki, sosyalistik yadrolu kımmet karışı, Cunghua münevver en enevi medeniyetinin kudretlik menevi hareketlendirgüş küçü, halıqnın kalbini mücessemleş, halıqnın küçünü uyuşturuştaki kudretlik güç. Medeniyet işençi, bir devlet, bir milletnin terakkiyatıdaki en negizlik, en çonkur, en uzak davam kılıdığan güç. Olgı besişka, yakşılıkı ündeydiğen medeniyet bir devlet, bir milletnin japadımı, alavetdimi bilip oluşu, kandaşlık reştini bağlışıdaki muyum vasıtı. Cungoluqla ezelden devlet muhabbetigi ige. Cahanın umumgı mensup oluşini, öz nepsini keçip, umum üçün işleşini əla bilidu. Dövlətinin gülünüşü ya ki xarablışı da həmmi adamın məsul itibə digəngə əməl qılıdu. Bir yaqıdın baş çıxırış, capa müşəqqətdə beli buluşunu təkidləydu. Öz ara həmdən buluş, çoğunlarını hörmətləb kiçiklərin izzətləşini təşəbbüs qılıdu. Ərkillik bilən tələbçallıqını, hukuk bilən məsuliyyətinin birlikigə əhmiyyət verirdi. Bu qitimki yuqumqı takabül duruş kürüşü də 1 milyar 200 milyon cungo halkı yüksek mesuliyet ini, talepçallık karışı, pidakarlık royi, dostluk yesiyatını namayan kılıp, bir niyette itibaklışı dağın, iradının sepil hasıl kılıdığın kudretlik menevi müdafiye sepi berpa kıldı. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, sosyalistik yadrolu kımmet karışını üzlüksüz yetildirip ve emniyet körüstüp, Cunghua münevver en-enevi medeniyetige baştın ahır varıslı kılıdığan ve onu evj aldırdıqallı bolsak, çokum bütün memleketki her millet halkının menevi makanını yakış

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tendeknola stansımızın başka programlarında bolsun.

Tablan onu kogludum. Közümde yokal. Asli kıyapıtağını haqtın yoşurup, pak kıyapat kikirvelip, mängü muşundaq ötüp ketimən dep oylagan boğaytdın, ha? Sajide işkemizge tutulup kelişiñni uxlap tüşündüm ökömegen sen belkim. Qandaq? Tetan tomurunğa tegip kettim mi? Eğer de çavam çıtkı yel mi soğun desen, en yaxsı azmettin yerak dur. Sajide mi şöhretin sağ taşlap bədi. Kanaat kılışını bilsen bulam ekin. O şundaq tap koyup işini yaptı. Hazır kaldımda birer bir eğiz gap kılış tügün, mundaqlı karap koysumu pangıdı edilip partlap ketişim enek edi.

0: Ha kızım sen mi bu?
1: Dadam şikanlarla bir neçkur kiyim ağandım. Ədlədim tez yetküsüne evlanlar cuma.
0: Makul makul. Kızım
1: al. Ara silagi yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Mənimizde biz onun yurt tarafları yok deydi o.
0: Mən deymen. Senin aylaki.
1: Allah siz onun imdeydiğinizi bilmen apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam şikanlarının yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukla durun onlar yakşı apa.
0: Kızım, minin sana demek
1: ki... Yorozun bu yiyen üstü cümur ağasın. Neşkinliğin kinci yesliğe karadı.
0: Ha ha, belki yakışım yaptı.
1: Ha, bana geldim. Makul makul, apa, hazırcı ciddi işim çıkıp kaldı kim paranın şeyli ya. Dadam bu salamayı tıp koyuyorum size. Hoş, hoş, hoş.
0: Ay, balam. Minin şu sen bilen köprek paranın şu ağım bari dedik.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Əyniki programımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq aylı. Tırnaq yastışının bazını inçki hesablaqanda öy bahası da mı artıb getirdi, deydu, bu rasmadu. Çaşdan baldır aqırıb getişi bədənimizdən sızgı bərgən signalıdır. Bugün yana Serik Molun doğrusu mü sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə. Bugünkü cihan sayat bizdə başlayıdamdıq. Güzellikni suyduğan kişiler üçün etkanda güzel buluştaki üşürüşlük, çat yasaj, tırnaq yasaj, kırpik ulaş bulup ait doyduğu cilan necim uyan xajınlıp buludu. Bulup mu tırnaq yasaj? Tırnaq yasaj kançilik kımmet? Yeki bahası birinci septik şehirlerinin öy bahası da mı kımmet? Şilin akbarat sürat sağlık malumat işhanesi tek şürüşüp bargan. Meytuandaki tırnaq yasaj mulazmetini misal kaldıgan bulsak, tırnaq yasaj bahası 30 yönden 260 yön geçe erkıl bulup, barxıl posunda tırnaq yasajının oturcu bahası 127 yönken. Adam bedendeki bir tal tırnaqının külümü təxminen 1 kvadrat santimetre. 10 tal tırnaqının külümü bulsa 10 kvadrat santimetre buludu. Eğer bir qetim tırnaq yasajqa 127 yön getirdi o desek, sundurup hesaplığanda her kvadrat metri 120 min yön buludu. Bu baha bir kısım birinci septik şehirlerinin öy bahasıdan hilaleşip getirdi. Bu tihe muqun bağlıq posun bulup, bazı bezekleri köp ya ki mürekkep kolda sızılgan posullarını yasajkı doğru gelse, münyanda meşip getişi mümkün. Ondaqta tırnaq yasaj nemişqa bunç kımmet? Nemişqa şun çıkımmet ruhluq yeni nurgun kişi tırnaq yasajını xalaydı. Aldı bilen tırnaq yasajının türünü düşünüp aqaylı. Tırnaq yasajının uşuqıl asasi türba. Ula əsli tırnaq, yani özünün tırnaqı, tırnaq partisi ve uzartılgan tırnaq. Tırnaq partisi adatta solyaldın yasıldığan bulup, şilin bilen tırnaq üstüge çaplındı. Toluq çaplaş ve yerim çaplaştan ibaret işkıl usulu var. Toluq çaplığanda tırnaq partisi bütün tırnaqını kaplaydı. Yerim çaplığanda tırnaq partisinin astı kısmı tırnaqının otursığı çaplınıdı, hem de tutaşkan cay sılıqlanıp təşkilindu. Teximi təbi katlamlıq duygu berdi. Uzartılgan tırnaq kağız təklikidin faydalanıp nur bilen davalaş ilimi, kristal suyuqluqi qatarlıq, məxsus şıltıldığan yelim materiallarını tırnaq yüzde qatırıp təqlidi tırnaq asılı qalıdı. Onun şıltıldığan materiallar asaslıqi nur bilen uzartıldığan tırnaq ve kristallıq uzartıldığan tırnaq tep iki xılgı bölünüdü. Bu materiallar tırnaq güzelleştirişte süzük, parqaraq, uzun buluştak alaydılıkını namayan qalıdı. Şuna onu əsli tırnaq ya ki tırnaq partisiyle sürkəb, müstəkəmləş və parqırtışqı işiltiş kimi boludu. Uzartılgan tırnaqın yasılışı bir qədər mürəkkəb, bahası mı aldın qışkısın qımətrək boludu. Tırnaq yasajının konkurt pasonunu yenə sapranlik tırnaq yasaj, ranglik sızma uslubuda tırnaq yasaj, nəqişlik tırnaq yasaj, müşkközlük tırnaq yasaj qatarlıqla qayrışqı boludu. Oxşaş bolmağın pasonlığı işiltilgən hünər sənət oxşaş bolmasa, sarıb qılıngan adam küçü və material mı oxşaş bolmaydı. Şuna bahası mı oxşaş bolmaydı. Pasonu mürəkkəb olsa bahası mı qımmət boludu. Şunaq bolsa mı tırnaq yasaj qışıltıldığan materiallarının tənərxi anç yuqarı hesablanmaydı. Taubat orada bir yürüş kəsbi tırnaq yasaj asasi saymalarının bahası ən qımmət bolğanda 2000 yöngi yetmeydi. Ən köp işiltıldığan tırnaqlaki yelimin bir botoksın oturcu bahası 20 yön ətrafıda. Elbette süpüti texmi yaxşılarının 100 yöndən aşıdı. Her xil kiçik zinnet boyumlarının bahası mı ərzan bulup, məsələn, her xil şəkillik almaz qoxşaş bezəkləni 808 moğa 100 daldın seti bağlı buludu. Şuna materiallı seliştirğanda öy icarisi, bezəş, xadımlanın maaşı, su, tok qatarlı xıracatlə tırnaq yasaj tənərxinin köp qısmını ilgiləydi. Çiyanyu Çiyanyu'nun tırnaq yasaj markasının icdimai alaqı süpüsü de təmirligən, həmkarlaş küçü çakırış uçurlardan qarğanda təxminən 60 kvadrat metre kilidigan 6-dan 8 geçe iş ornu bar tırnaq yasaj tokununun birinci septiki ölkü mərkizi şəhərlərdə aylık icarəqi təxminən 8 min yuan bulub, tuncu ayda bir aylık zakalat 3 aylık icarı bulub, cəmi 24 min yuan töləydikən. Bezə şəqi 12 min yuan, üskün əqi 15 min yuan buludikən. Tuncu türkümdeki mal kırgızı şəqi 15 min yuan, elan əqi 10 min yuan, kapalat buli 10 min yuan, xadımlarının maaşı hər ayda cəmi 12 min yuan. Su tok deyəndək parça xıracatla hər ayda 2 min yuan, zapas bul 30 min yuan buludikən. Marka haqqını hesablamaganda cəmi 138 min yuan qozğuç çıxıb ketidikən. 2-ci, 3-cü septiki vilayet dərəcilik şəhərlərdə 109.500 yuan ketidikən. 4-cü, 5-ci septiki nahiyə dərəcilik şəhərlərgə 87.200 yuan ketidikən. Tırnaq yasaj ustusunun dəsəbki selinməsi nisbətən az bolsumu, kəsbi orullardakı tərbiyələş bilən, tırnaq yasaj ustusu bütünləy düşənməzlikdən qol silib məşğulat qılalaydıqan bulğuca ən tez bolğanda bir aylı vaxt ketidikən. Andan bir tərəfdən yasab, bir tərəfdən ügənsi boladikən. Amma bir qitim tırnaq asıraşını öz içi qalğan tırnaq yasaşqı ketidğan vaqt qısqı boğanda yerim saat, uzun boğanda 2-3 saat boladikən. Бирок бу тарнарх селинмиси билан сетиш баасын селиштурганда тарнах ясаш кесбининг пайдаси янылы хели көп эсептелди экен. Хадимларнинг маоши, суу, ток дегендек парч харажатлар ва уй жарысын чыгарып аткенде тарнах ясаш токунунун айлык сап пайдаси 10 000 йендан ашат экен. Бу балким гүзеллик иктисадынын таасиринен болушу мүмкүн. Гүзеллик бу баанын өрлүшүгө себеп болду. Гүзеллик иктисадынын баш көтөрүшү асаслыгы кишилердин киримин эшиши, истемал даражасынын өсүшүдөн болгон. Эхтияж катлымы назарисиге асасланганда, кишилердин кирими эшип маалым баскычка жеткенде, физиологиялык эхтияж ва бехатерлик эхтияжы асасый жаатын кандырылды экен. Ижтимаий алака, урмат ва техими мунавар болуш эхтияжы артыкча этибарга эрешилди экен. Шахсынын ташкы образы ижтимаий алака Hürmet ve tihmi münevver buluş bilen ziş münasetlik bolu diken. Bu güzelliğinin iqtisadi ünümge ayınlaşıga türkü bolu diken. Oxşaşla, tavarının güzellik kımıtı mı şunun oxşaş iqtisadi efik taslı kılalaydı. Tırnaq yasaş layihisi elip gelgen, körü sezimi zərbisi köpallarda xeridarlarının setiviliş tedbirini kontrol kılıp, xeridarlarını bir qadar yukarı örlügen bağını kubul kılış imkanı edigege kılıdı. Elbette, eğer hədidin ziyade çektin işip getken nakilişki yolukkanda, köp kısım xeridarla akılanlık bilen rət kılıp, iqtidar bahanı nisbiti tihimi yukarı türüne tallaydı. Tırnaq yasaşta nozuruluş doğrusu da toxtalganda, dünyağı danlıq estetika alimi, filologi alimi Richard Schusterman'nın 20. asrının 90-cı yıllarda oturuğu koygan beden estetikisi nazariyesini tılgılışkı toğır geliydi. Muş asasta devlet içindeki alimler, meslen, Shandong Daşösi Edebiya Sanat Estetika Tetkikat Merkezinin profesori Çin Şangcan bedeni estetik obyekt ve estetik subyekt kılışkı buludu deyip oturuğu koygan. Estetik obyekt buluş sıptı bilen, beden estetik subyekt yani adam yaratkan, pişiklap işlengen, onun idevi hissiyatı ve estetik kızıkışı yüklengen obyekt kaylındı. Estetik subyekt buluş sıptı bilen, beden sezgü, meslen, fıras sezimi, tem sezimi, tegiz sezimi ve muskul hareketi sezimi arkalık mol mənini yiz kılıp hissiyatını kozgaydı. Mundaq çıkılıp etkanda, beden meşgi ve beden tesiratı arkalık, sanat ve estetiki bilen münasetlik bolgan tekimi çoğunkur katlamlık, Tekimi hayatı küşke ige hayatlıq düşençisige erişkili boludu. Tırnaq bedenin bir kısmı bulu süptü bilen bu nazireyegi oxşaşlamaz geludu. Tırnaq yasaş yeryanı da tırnaq güzellikten zoxunuş obyektiğe aylanıdu hem de kişiler onunla çıraylıq, özgü maskeligan arzu atakıldı. Fakat kol tırnaqı maskeligan ranglik nakışla bolgandıla andın kişilerin muayyenleştürüşüge erişeliydi. Tırnaq yasaş mı özünün rengaran taşkı körünüşü bilen körü sezimi cihette kişilerin güzellik toyğusunu kozgaydı. Yana uğulaş jarayanida qo'l muskullarining sezgisi qatorliqlar kishilarga bir qator o'xshamagan ta'siratlarni olib keladi. Bundan boshqa, Jungoning an'anaviy badanga ahamiyat berish ideyasi bilan kichiklik qarishimi tirnoq yasashning estetik zo'qini bir qadar to'liq nazariyat yeriga bilan ta'minlaydi. Jungoning an'anaviy ideyasida badan barlik mavjudotlarning manbasi deb qaraldi. Badanga ko'ngil bo'lish hamda uningga mutlaq hurmat qilish kerak deb qaraldi. Halbuki, Jungoning klassik estetika ideyasi mu kichikning muhimligini ta'kidlaydi. Atalmish kichik cham to'zandimi cho'ng haqiqatni ko'rish. Bir eg'iz so'z bilan hamma ma'nini bilish deganlik, kichik orqaliq cho'ngni bilish, ya'ni kichik ishlardan teximi yuqori qatlamliq ma'nini ko'rishni ko'rsatadi. Badan va kichiklikka ahamiyat berish kishilarda qadimdan tortib, barmoqning uchidagi tirnoqlarga nisbatan mu alay hissiyatni paydo qilgan. Taxminan Tang sulolasi davridan ilgirlar elimizda tırnaq boyash adeti barlıqı kelgen. Qadimkilar yana amal qilib tırnaqını qoğdugan, bunun bilan barmaq qasrash qepi barlıqı kelgen. 10 barmaqqa su tamçısımı yoqtırmagandala, andan çıraylıq tırnaq östürgülü boladdi. Hazır, hem adam tırnaq yasaydıgan boldi. Tırnaq yasaş kişilerinin özünü zinnetləş, şipüşkını çıxırış usullarının biri bolup qaldı. Kişilerinin her xil tırnaq yasaşqa yerisman bolishi ve adam bedeninin güzellikiga bolgan inçiki intilişi hem özünün bedenini çin könlüdün qadirləydiganlıqı ve muayyenləşdirdiganlıqı texmo təşəbbüskar, erkin, səmimi alda özünü qubul qilishni ve qızğın süyüşünü xalaydiganlıqı. Məlum dərəcədə özünün mənəvi ihtiyacını qandırışını xalaydiganlıqı. Başqalarının estetik zoqığı maskelişini məqsəd qılmaydiganlıqı. Əmdi özünün bədəndəki hər qandaq bir kiçik orunni başqalarga qoş qollab ötünüb bərməydiganlıqını bildirdi. Tırnaq yasaşının keyfiyyət qımmeti. Gerçi tırnaq yasaşının bahası qımmet bolsunmu, yanılı nurgun kişilər tırnaq yasaşını yaxşı gördü. Güzellikni süyüşdən başqa yeni bir mühim səbəb şuki, tırnaq yasaş keyfiyyət qımmeti bilən təminləydi. Dongxua Daşösi sənət ilmidiki Kongshi Mənchi 2018-ci yili bir qısım Jungo ayalarının tırnaq yasışının səbəbini təşürgən. Nəticədə görsülüşcə, Jungo ayalarının tırnaq yasışı asaslıqı alaydı sorun, məsələn, toy marasimi, jig'ilish qatorliklar va alayda bayramlarning ehtiyojidan bo'lgan bo'lib, kayfiyatni yuqori ko'tarish orqali o'zining bu yig'ilishga ahamiyat beradiganligini ifodalagan. Yana bir qadar ko'p ayollar tirnoq yasash jarayonidagi o'zini erkin qo'yib ketishdan bahramand bo'ladi. Ba'zi kishilarning tirnoq yasatganda kayfiyatining xili yaxshi bo'lib qoladiganligini aloqador tadqiqotlar isbotladi. Chatal tadqiqotchilari 2023 yili 9 oyda e'lon qilgan psixologiya oldingi sepidagi tadqiqotda ko'rsatilishicha, tirnoq asrash psixikalik davolash o'xshash unum hosil qilib, shaxsning kayfiyati va psixikasiga aktiv ta'sir ko'rsatadi. Bir tarafdan kishilar siliq, farqiroq va jalb qilish kuchiga ega tirnoqning sog'lomlik va yoshlik bog'iga simvol qilinadiganligi ishindiki. Qirim qilganda aynakka qarganda ondan qirimni ko'ygili bo'ladi. Kishilar har vaqt, har joyda go'zal, sog'lom tirnoqdan huzurlina oladi. Shu orqali o'zining obraziga bo'lgan tunishi va izzat-hurmatini o'stira oladi. Tirnoq go'zallashtirishning bir qadamdan tamomlanishiga agishib, kishilar o'zini sirtidan ichiga qarab, teximi yaxshi, teximi sog'lom bo'lib ketgandek his qilib, kayfiyatimi yaxshilandi. Yana bir tarafdan tirnoq yasaganda kishilarning ichki qo'li egilib-elinib, sirtqi dunyodagi shayllarga ziyoda ko'ngil bo'lishga andish qilishga amalsiz qoladi. Cho'ng menga bo'sh to'ladi. Uning ustiga tirnoq yasash jarayonidagi o'g'lash va parvish qilish orqali qo'lning horg'inligi va jiddiyligini pasaytib, hozirgi turmushdagi oson orom oladigan va huzurlanadigan payt bilan ta'minlaydi. Shuning bilan bir vaqtda tirnoqining tadrijiy go'zallashib, boshqalarga o'xshamaydigan bo'lib qolganligini ko'rganda, ko'nglida til bilan ta'sirligisiz muvaffaqiyat tuyg'usi va o'zga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. Uningdan boshqa, agar tirnoq yasaganda xeridor bilan tirnoq yasash ustasi o'tirsa-da, aktiv inoq munosabat o'rnatilsa, xeridor tirnoq yasash ustasiga o'zini yuzaki bo'simi qo'yib etalsa, xeridor texmi ozod his qila oladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kishilar har kuni o'zlarining o'y-fikri, ta'sirati va kechirmishlarini boshqalarga yetkazish ko'rinadi ekan. Munosabatning dastlabki bosqichida bo'lsa, o'zini oshkorlash odatda o'zining qiziqishi va kundalik turmushni oshkorlashdan boshlanadi ekan. Bu tirnoq asrashning psixikalik ta'siriga aktiv ta'sir ko'rsatadi ekan. Lekin tirnoq yasash ustasi bilan bo'lgan yaqin munosabatning ko'payishiga agishib, xeridorlarning o'zini oshkorlash saviyasi cho'nqurlashadi ekan. Bu andisha va shaxsiy kamchiliklarni o'z ichiga oladigan bo'lib, bu passiv xarakter va iqtidorga munosabatlik o'zini oshkorlash salbiy ta'sirini ham paydo qiladi ekan. Umuman, go'zallikni suyadigan kishilar uchun aytganda, mayli nuqul go'zallikni suyish bo'lsin, yoki kayfiyatni ozoda tutish bo'lsin, va yoki alayda sorun va bayram ehtiyoji bo'lsin, bularning hammasi tirnoq yasashga belgilik turtkilik rol o'ynaydi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Voy ilgiri tamoq yemizda biz ishatdik qayda hozir bili chiniqimizda biz ishilgan bo'ldik mana.
3: Ha yana bir ketib o'ynamdik. Eskucha, hey top o'ynaymiz. Ilgiri to'r o'yinni biz ishatdik. Hozir chiniqishni biz ishimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligim bog'an sir yaxshi bo'lib ketardi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
5: Hozir oqchash paydo bo'lish yoshning simvol bo'lib qolmasdan, balki borgan seri umumlashib qolgan ahvolga aylanib qoldi. Mayli arayol qeyri yosh bo'lsin, hammasida o'xshash bo'lmagan darajada oqchash hodisasi ko'rilmoqda. Undaqda oqchash paydo bo'lganda biz qanday qilishimiz kerak? Oqchash shakllanishining sababi tug'ma omillar, masalan, oqirish kesili, dog' kesili qatorliq irsiyat kasalliklari qora pigmentning hosil bo'lishini bevosita to'sqinlikka uchratib, oqchashni keltirib chiqaradi. Bu kasalliklar ko'p hollarda genning tuyuqsiz o'zgarishi

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik. Əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəplik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tınşıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

vaqtda poyezdning yurishi takshi bo'lib, sirtqi kuchdan silkinishni paydo qilguchi sabab yo'q. Poyezd xizmatchi xodimlarining qutqizish yordam berish tartibi belgilimiga uyg'un, muvaffaq qutqizish yordam berish majburiyatini to'liq ado qilgan. Wang familik oturgu koygan poizga mahsus vazipetki birge yuridigan doktor saplash zörür iken. Karvat asahalarda yoshurun xayub mevcut iken, Qatarlıq tashabuslarının hemisi de kanun ve paket asası yok. Sot mekimisi bunu qobul kılmaydu. Wang familik toluq haqtalab hareket iktidarı iyi kişi bulup, Karvatka yamışıp çıkış şahsi hareket hesaplanıdı. Şuna xeyim xatarını özü bahalışı gerek. Yoğurqılanı umumlaştırıp, sot mahkemesi Van familiyikten barlıq dava talibini rad qilish doğrusu da hüküm çıkardı.

0: tapşırış, ticaretinin yaxşı yürüyüşünün aldığını şerifti. Mən bunu bilemem.
1: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazış için aldı bilen layık taklif puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
2: Ananızga önce davranmalar edip verişke vaxtınız çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıpere ya.
4: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaxtımız odol kemmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Asır yapkan mısın da sizi demi geydim.
6: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaxtımız odol kemmeydi.
4: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Apa, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldok.
8: Buva, mumam.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondakta bu müziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

özüde köplügen maharetlerini yetildiriş gerek. Şundak boğandıla yukarı süpetlerge xas bulalaydı. Hoş, güzellik her bir hanım kızlarımızga hemra bolsun. Güzel nakşılarımız hemimizge hemra bolsun.

Radio dostlar, şu tapı programımızda davomlaştırıyoruz. Nurgun adamlar katta bir baydın, bay buluşunun ipini sorganken, bay uladın. Eğer her bir anla her günü ettigende öz sivitanlığa 10 tuxumlu sep koyup, andın keşte onundun 9 tuxumlu elvessenla, en ahırda kandak ehval yüz berdi, dep sorabdı. Sivet toşup getirdi, dep cevap beripti biri. Çünkü ben her günü sivet kısağan tuxum, keşte elvetken tuxumdun biri artık buludu. Bay külümsirep durup mındak depti. Bay buluşunun en mühim prensip şu ki, yan çıktı 10 tenge

nisbeti 2012 yılıdaki 57.2%'ten 2025 yılıdaki 76.7%'ke östi. Dövletimizde işlengen yezgilik maşalarının iktidari, sübti muqim ösüp, çoğun oturu küçük tıplıqı tən hazırlangan. Əxli iktidarlıq, yeşil, yokur ünümlük buluş bir gəudiləşgən yönülüşke qarab tez ilgirlimekte.

0: Maçang muhbirge mındak dedi. 8 bina türde birli vaqtta kuruluş kılıp atımız. Hazır kuruluş işçilerinin hemisi birinci kabetteki katılım tahtılarını esip koraştırış. Hem de tahtı yüzü, polat çubuklarını bağlaş hizmetini işlep atıdı. Bu yıl 11. ayının ahırda kurulma asası gevdi kuruluşunu tamamlap, kiler yılı 8. ayının ahırgıca bağırlı kuruluşunu tamamlap işletişki tapşırışını pilalladık. Kuruluş kılınıp atkan ikinci kararlılık tür bilen yandaş tür bolgan Asya Avrupa Soğudu Merkezi 2025 yılının ahırı işletişke tapşırılgan. Bu yıl 6. ayda bu merkez resmi ticaret başlap, tavarlarını körgezimi kılış, zakazlı pütüşüş, taşkı soğudu mulazımeti, çigra halkıgan ticaret, bütün zencirlik sistemisine berpa kıldı. Ürümçi, Gautiye, Yeni Rayoni, Öycay Tarakiyat Çeklik Şirketi, Törü Başkuruş Bölümünün muavin başlığı Ni Xiaofei muhbirga, kelgüste ikinci kararlılık törü pütkendin ki, Asya, Avrupa, Soğudu, Merkezge caylaşkan karxanlarının işlep çıkırış, ambardı saklaş, ticaret kılıçtın ibaret, bir gevdileştiriş ihtiyacını kandırışka, ünümlü küç koşuladıkallıkını eğitip mındak dedi. Aeroport etrafı birinci kararlılık yürüyüşlük yardımcı tür arkalık soğudu yerlerini, oldu dükkan, keyni zavut buluş iktidarını hazırlıgan orun bilen teminleşki yardım yerimiz. Hazırkı baskışta kuruluş kılış ve soğudu yer çakırış hizmetini mas kademde kanat yaydırıp atımız. Bu yıl otonom rayon yolgu koyuşunu planlıgan 523 noktalık türü işçideki 230 davamlaşma türüge 1 trilyon 400 milyard yuan. Yeniden başlangan 129 türüge 660 milyard yuan meblağ seliş planlandı. Barlık noktalık türle tömür yol, taş yol, ayırdırım, elektrotori, nefet, tabi gaz, turubi yolu, ilgar materyal, kömürdün pakiz, yukarı ünümlük paydalanış, yeşil kançılık, şehir bazar kuruluşu katarlık cihetlerini öz içine alıdı. Avtonom rayonluk Terakkiyat ve Islahat Komiteti, Türü Kuruluşu Başkanımızın muavin başlığı Wu Chao Chao, Avtonom rayon boyunca 100 milyon yuandan artık meblağ selinadigan, yeniden kuruluş başlangan, 100 türünün oldunki baskıçlık resmiyetlerini becerişini ilgir sürüş tizimini kütüzüp, pul muamili aparatları, amıl kapalı tutarmaklarına Avtonom rayonunun bu yılki noktalık tür tizimlikini, pahalı yollaşını işke aşırganlıkını eğitip mındak dedi. Кейінгі қадамда ғазір бар болған механизмдің толық яқшы пайдаланып, орынлаштырыш қетім санының көпейтіп, мәсуліетінің чыңытып, пұқтылап, бежеріш мұддетіні айдыңлаштырып, ұз қоғылап, әмәл елештірішіні сізжіл яқшы ішіліп, дейқатіні, автоном район вән вұлайат, облас, шәхірләнің ноқтылық түрлері емәркездәштіріп, вұлайат, облас, Nahya, Şehirlik Partiya Komiteti, hükümetteki rehberi kadrlarının noktalık türlerini hüddüge iliş mekanizmini yolga koyup, Avtonom rayonunun çoğun türlerini tutuş, türlerini çin tutuştak, aktif signalını kozgutup, türü kuruluşlarının süretini tizletip, ünümünü östürüşkü türtükü bolumuz.
1: Stansımız Xavri. Bugün, Qumul şehrinin Bargül Qazaq Avtonom Nayyazi Sentanxu Kan rayonadaki Shitomi 2-ci numarlıq kömür kan törədə rəsmi iş başlandı. Bu törədə Sentanxu Kan rayonunu əxli iqtidarlaşqan, yeşillaşqan 10 milyon tonna dərəcəlik kömür kəsiblər topi qılıb qurub çıxışqı törtkü bolub, Şincanın tokini sırtqı yetkizüş ve otra şarkı kısım rayonlarını energiye bilen təminleşge kapaletli kılışka bütün küş bilen trek buluş işe aşırladı. Shitomi 2-ci numarlıq kömür kenini Bargül Fengxin kançılıq çeklik şirketi məbləğ selib qurğan. Cəmi 9 milyard 500 milyon yuan məbləğ seliş planlanğan. Quduqnın kölümü 68,4 kvadrat kilometrğa yetidigan bolup, layihədiki yılğa işlənməgən taş kömür işləp çıxırış kölümü 8 milyon tonnığı yetidi. Bunu da oxşaş köləmdiki əxli iqtidarlaşqan kömür tallaş zavudini yürüşləşdirib qurub, mülazimət müddətini 70 yılğa yetküzüş planlanğan. Bu türde ilgar tik quduq eçiş usulü qolunulğan bolup, bütün ceryanda yeşil, Aqıl, zamanı vilaşqan kan qudaqı ölçümü boyuca kuruluş kılanıdı. Bu tür, Sentanxu kan rayonunun kəsib dərəcəsini östürüşdiki ülgülük tür.

0: konkretke faaliyetige bes qatnaşıp kitap kumarlık keyfiyatı ve kızıkarlık suallarına cevap veriş ceryanı da Chibovin mundaq dedi. Bu kıtımkı yazlık lagır faaliyetige katnaşıp köp asılatkı eriştim. Yurtumnun mol tarihi medeniyetini yakın arlıktan his kıldım. Bu bilim dairemini kengaytip yazlık tatil turmuşumni beyitiş imkaniyetige yıkıldı. Beijing'den Şinjan'a yardım berişke kelgen Xoten şehirlik hizmet atırtı, özü turuşluk caydaki otları başlangıç mektep okuguçilerini teşkillep, yazlık tatildeki yesil menutlar temisidiki kızıkarlık tenerket musabıksı, tiktak topne, tiktak palıkı üstüde turguzup yügüreş musabıksı. Basketbol küş ulap yügürüş musabıksı, 5 kişilik futbol musabıksı Katarlık oyunlarını kanat yaydırıp, balılarını yaşlık hayati küçünü toluk namayan kılıç şaraitleri iyi kıldı. Hizmet etirti yana penni umumlaştırış bölümleri boyunca kızgarlık, talışıp cevap veriş, maharet körüstüş, Katarlık callık şekillerde yaşlar ösmürlerini, beşni kalipten itiraf kılışını üzleksiz küçeytiş. Ün tınsız təsir körüstüş ceryanı da partiyanı söyüş, vətənni söyüş, yurtni söyüş hissiyatını çonkur yıldız tart kuzışkı yetekledi. Xoten şehirlik 14-ci başlangıç mektebinin okuguçisi Şarapet mundaq dedi. Sabahdaşlarım bilen bile tenerket musabıqısı katnışıp, hareket kılıp, sualıqı cevap verip, bile oyun oynadık. Bu ceryanda Nurgun yeni dost bilen tonuşup, naiti xuşal buldum. Yazlık tatil mezgilinde Qarqaş nahiyasının Aksaray yezisi Kızıl Galastuklukla küçük dershanesini tesis kılıp, Kızıl Film Körüş. Yaşlar, ösmürler pidayla ameliyeti katarlık, yürüyüşlük faaliyetlerini teşkillep, balılarının yazlık tatillik turmuşunu beyitti. Aksaray yesinin dostluk kentideki Kızıl Galastuklukla küçük dershanısı da yetekçi okutukçula xettatlık, resim siziş, kitap okuş, katarlık, kızkarlık, medeniyet derslerini tesis kıldı. Mol, köp kıllaşkan mezmulla balılarının keyfiyatını kötürüplü kalmay, ata-anılarının balılarını karaydıgan vaxtı bolmaslıktak kıyın meselini el kıldı. Okuğuçının atanısı Rozi Nisa mındak dedi. Bu yerde balımızga tapşırıklarını işlep, bihaterlik savatlarını öğütüşçe yetekçilik kılıdıgan, hem ularga karaydıgan adem bolgaçka hatırcan bolalaydıgan bolduk.
1: Әмді Автоном райондығы 16 шәһәрнің ава райдан мәлімат аңлатымыз. Үрімчіде хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғды. Температура 18-26 Цельсия градусқа. Алтайда азырақ ямғыр яғды. Температура 15-25 Цельсия градусқа. Чөчекте хава бұлытлық. Температура 16-31 Цельсия градусқа. Холжыда хава ойчық. Температура 18-31 Цельсия градусқа. Bordala'da azırağ yağmur yağdı. Temperatura 17-28 Celsiya gradusca. Qarmayda hava bulutluq bulup azırağ yağmur yağdı. Temperatura 23-28 Celsiya gradusca. Köytünde azırağ yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-31 Celsiya gradusca. Şeyhanzada hava bulutluq. Temperatura 18-30 Celsiya gradusca. Sancıda azırağ yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19-30 Celsiya gradusca. Kumulda hava tutuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 25-32 Celsiya gradusca. Turpanda azırağ yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 24-37 Celsiya gradusca. Korluda azırağ yağmur yağıp keyin hava eçilidi. Temperatura 15-29 Celsiya gradusca. Aksu'da hava uçuk, temperatura 19-32 Celsiya gradusca. Atuş'ta hava uçuk, temperatura 20-35 Celsiya gradusca. Kaşgar'da hava uçuk, temperatura 21-35 Celsiya gradusca. Xoten'da hava bulutluq bulup keyin eçilidi, temperatura 20-34 Celsiya gradusca. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin azırağ yağmur yağdı. Temperatura 18-26 Celsiya gradusca buladı. Hörmətli radio anlıqıcıla, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Aminə Nurəhmət, Van Suci,

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz? En yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi en yeni elan kılgın 2026 Terilme Energiya Generatorla Sığımçallıqı Sallıq Məlumat Statistikisi'de körüstülüşçe, 2025 yılı Afrika'nın Terilme Energiya Generatorla Sığımçallıqı təxminən 11.3 gigawattı yetip, oxşaş məzgildikidin 15.9% aşkın. Eşi süreti yakın qıllardım buyan en tez bolğun. Yoruqluq voltni misal qalsaq, 2025 yılı Afrika'da yeniden köpeygen yoruqluq volt generatorla sığımçallıqı təxminən 4500 megawatt bulup, oxşaş məzgillikdən 54% aşqan. Növette Afrika'daki nurgun devletler yeni energiya kəsbinin tərəqiyatını tezletip, mol terilme energiya əvzəllikini, energiya qısboluş, qiyin məsəlisini həl qılıdığan tərəqiyat əvzəllikigi aylandırışını tezletmekte. Afrika Koyaş Energiyesi Kəsbi Cəmiyyətinin məsuli Zoylun Afrika'nın yoruqluq volt arqılıq tok tarqıtış qatarlıq yeni energiya kəsblərinin tərəqiyatı yanımı tezləşib, Afrika'nın sanayiləşiş və yeşil tipqa özgərtişini ilgir sürüdüğən mühim hərəkətləndirgüçü küşke aylinişdən ümit barı dedi. Afrika dövlətləri mol terilme baylıqı ige. Bular yer şaridiki 60% əla süpətli quyaş energiyesi baylıqı qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Şərqi Afrika çoğun yeriq cilğısı mı, yer şaridiki yoşurun küçü ən zor yer sığlıq baylıqı bəlbığının biri dəb qarılıdı. Nambiya, Cənubi Afrika və Keniya qatarlıq dövlətlər dünyavi şamal energiyesi baylıqıqı igə. Cənubi Afrika'nın şimali Kap ölkəsindeki bipayan qumluq bəlbuğada 410 mindin artıq yoruqluq volt taxtısı rətlik tızılğan. Bu il 3-cü ayda işkirişdirilgən Moi Poraz yoruqluq volt türünün umumi generatorla sığımçallığı 240 megawattı yetidi. Hər ili təxminən 360 milyon kilowatt saat pakiz tok tarqıtışı mümkün. Bu tür şucaydaki kançılık karxanalarını zor miqdardaki yeşil tok bilen təminləydi. Hem de şamal elektri stansisi ve energiya saxlaş əsləhələr bilen maz qadamda yürüşüb, elektri təminatının muqumluğunu aşırdı. Yeni energiya generatorla sığımçallığının üzüksüz kengeyişiga əgişib, Cənubi Afrika'nın energiya saxlaş əsləhələri kuruluşu körünərlik tezləşdi. Cənubi Afrika Sola Gruhi bu yıl Naus birinci çoğun tipteki yoruqluq energiyesi saxlaş türü kuruluşunu başlayıp 855 megawattlıq energiya saxlaş sistemisi səpləşini planladı. Nambiyanın cənubideki Atlantik Okean qırığına yakın qumluq bəlbuğada çoğun kuruluş maşinleri meydanını tüzlümekte. Bu yerde Afrika'daki kölümü en çok yeşil hidrogen kəsbi bazısının biri kurup çıkılıdı. Nambiya hükümeti bu devletki Hayfin Hidrogen Energiyesi şirketi bilen kilişimi imzalab, 10 milyard Amerika dollarını artıq məbləğ selib, çoğun tipki yeşil hidrogen energiyesi işləb çıxırış bazısı və yoruqluq volt həm şamal küçü arqılıq tok tarqıtış əsləhələrini kuruşunu planladı. Bu tür bütkəndən kin, hər ili təxminən 2 milyon tonna yeşil amiyak məsulatı işləb çıxırılıdı. Həm kan baylıqlarını pişiqlap işləş, yasımıçılıq və port əşya obrotunun tərəqiyyatı ilgir sürülüdü. Şamal energiyesi və yer sığılığı energiyesini tərəqi qıldırışda körünərlik ilgirləş boldu. Efopiyanın Somali iştahatıqı caylaşqan Aysa Şamal elektri türünün umumi generatorla sığımçallığı 120 megawatt bulup, növette birinci basquşdiki 32 Şamal elektri generatorla qorupsi quraşdırılıp, torlaşdırılıp tok tarqıtışqı başıldı. Şunun bilen bir vaxtta Keniya hükümeti yer sığılığını tərəqi qıldırış kölümünü özlüksiz kengaytdi. Növette bu devletin təxminən 90% elektri terilme energiyadan keludu. Bunun içinde yer sığılığının tok tarqıtış nisbeti yerimge yakınlaşıp, yer şaharda aldınqı qatarda durmaqda. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesinin dokladında təhlil qılınışca, Afrika'nın terilme energiya tərəqiyyatı yek tür kuruluşdan tədirci köləmləşdirib, tərəqi qıldırışqa qarab yüzlengen. Yoruqluq volt birikme detali,
энергия сақлаш батареясы қатарлық үскінілер, тәнәріқнің дауымлық төвәліші, жүндақлы электр торының дәрежесіне өстіріш вән район энергия олақысыны өзіксіз елгер сүрішке әгішіп, техімі көп Африка дөліті, еңі энергия қошылған энергия сақлаш, кәс бір гәуділәшкен тәрәқият әндісі үсіде ізінішкі башлап, Яңа энергияны тәрәқи қылдырыш білән, қан байлықларыны пішіғылап ішләш, ясымычылық қатарлықларыны бірләштіріп, байлық әвзәлігіні кәсіп әвзәлікіге айландырышыны ілгір сүрген. Африканың нопсы, ершары нопсының тәхминен 20%-ді. Энергия стималы ершарының тәхминен 6%-ні егіләйді. Sanayetleşiş, şehirleşiş müsabısının tez ilgiri sürülüşüge ägişip, Afrika'nın energiyeki bolgan ihtiyacı sicil açtı. Kuyaş energiyesi, energiye saklaş, yeşil hidrogen qatarlıq kesiplerinin tez tereqi kılışıga ägişip, yeni energiye Afrika'nın tok kemçil buluş ähvalini pesaytiplik almastın, belki yine halkılık kan baylıqlarını içiş, yeşil yasımıçılık qatarlıq kesiplerinin derecesini östürüşge türtkü bulup, yerli kesiplerinin kımmet zancirini küçeytidu. Afrika Elleri İttifakı'nın 2063 yıl kararlısı da energiyenin yeşil tıpkı özgürüşü ve sanayetleştirişinin terakiyat musabısını tezletiş enik oturuğu koyuldu. Bultur 48 Afrika devleti Darussalam energiye hitap namısını imzalab, yeni energiye kesbege meblağ seleş dairesine kengaytiş, energiye ıslahatını ilgir sürüş ve elektir tor bilen kaplanış dairesine kengaytişini kolladı. Техімі көп Африка дөлетлері яңы энергия кәсіпінің тәрәқиятыны дөлетнің стратегілік планыға кіргізді, әм еніқ нишанны отырғы қойды. 2025 жылы Кения елан қылған дөлетнің 2025 жылдан 2034 елгічі болған энергия сиястыда ер сығылығы, шамал электрі вә тарқалмы қуяш энергиясыны тәрәқи қылдырушыны яңымы кен айтып, Yeşil elektri energiyasının elektri kurulmasıdaki yetekçilik oranını müstahkemleş oturuğu koyuldu. Namibya yeşil hidrogen energiyası stratejisini oturuğu koyup, Norgun hidrogen cilgisi türünü pilallap kurup, bol kuyaş energiyası ve şamal energiyası baylıkıga tayinip, yer şardaki muhim yeşil hidrogen energiyası işlep çıkarış ve eksport bazısı berpa kılışını ümit kıldı. Zambiya, Botsivana qatarlıq dövlətlərimi energiya tipini özgərtiş yol xəritəsini arqarqıdan oturuğu qoyub, quyaş energiyası, energiya saxlaş və rayon elektri torunu tutaşdırışını noxtılıq tərəqiyyat yönülüşü qıldı. Rwanda, Tanzaniya qatarlıq şərqi Afrika dövlətləri də tarqalımı energiya çət yaqı rayonlarını tox bilən təminləş məsləsini həl qılışının mühim yolu bub qaldı. Rwanda energiya guruhi bilen Dünya Bankisi birlikte yol koygan yezilarını elektrileştiriş türüge tayini şarkılıq, tordun ayrılıp tok bilen teminleş bağansırı köpligen çet yırak mehallelerini kapladı. İlgiri kirsin çırak bilen yoğurtuşka tayindigan bazı kentler mokim tok bilen teminlendi. Xalqara Terilme Energiya Mahkemesi mundaq dep qaradı. Nopsi tarqaq elektr tori ul əsləhəlləri bir qədər aciz bolğan Afrika dövlətlərgə nisbətən etqanda, yoruqluq volt qoşulğan energiya saxlaş, mikro elektr tori əndisi bir qədər küşlük qolunış çallıqı igən. Afrika dövlətlərinin siyasət cəhətin qollaş salmıqı və kəsib səlinmisinin eşşiqə əgişib,

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da jidahat bilen izdini vatkan, izdiniş tamı da alıqı ilgirli vatkan radyo anlıqıcına. Muşu vaxta ona xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösengal. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taşıman öpki yalığı yokumuğa takabıl duruş boyunca təqdirləş yığında kılgan yokumuğa takabıl duruş uluq royini Cunhua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırıştaki kudretli küşka aylandırış gerek namlıq sözünün bir kısmını

Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 8. günü memleketlik yeni taşsaman öpki yalluğu yokumuğa takabıl duruş boyunca təqdirle şeğinde kılgan yokumuğa takabıl duruş uluq royini Jonghua milletinin uluq gülünüşini əmelge aşırıştaki kudretli küşke aylandırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Yeni taşsıman öpki yalığı yokumuğa takabül turuş kürüşü de zor stratejilik neticelerini kolu keltürüp, Cungu Komünistik Partiyası rehberlikinin ve dövletimiz sosyalizm tüzümünün roşen özellikini toluk namayan kılıp, Cungu halkı ve Cunhua milletinin uluğ küçünü toluk namayan kılıp, Cunhua medenlikinin çonkur asasını toluk namayan kılıp, Cungu'nun mesuliyetçan çoğun devletki has anlıklıkı ve mesuliyetçalıkın toluk namayan kılıp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkının şençi, iftiharlık duygusu, uyuşkaklığı ve intilişçalıkını zor derecede aşırdık. Bu mukarrer halda bizni yeni devir, yeni seferde tosal kulağını tüketip, cesaret bilen ilgirleşki rıgbetlendirdi. Bu kitimki eğir yukun bilen hayat mamatlık ilişiş dağımı da Cungu halkı ve Cunhua milleti dadıl küreş kılıdığan, dadıl galbi kazındığan korukmaz cesareti arkalık hayatını hemmedin ela biliş, bütün memleket bir niyette buluş, pidakarlık körüstiş, ilim pengi hürmet kılış, tegdirdaş buluştun ibaret yokumgu takabül duruş uluğur oyunu yarattı. Hayatını hemmedin ela biliş, Cungu halkının çonkur mihriballık enenisi ve Cungu komünistlerinin halkını merkez kılıştın ibaret kımmet istikini merkezlik namayan kıpbedi. Avamı köyünüş, mevcudatını asıraş mihriballık cümlüsüdür. Yokum rehimsiz Adem rehimdir. Adem'nin hayatı bir bahadır. Hayatlık birlik etimkilidir. Kayıt kelmeydir. Biz halkının hayat bir hatarlıkını kovdaş için her kandak bedel töleştin baştartmasızlıkımız şart. Şundakla her kandak bedel töleştin baştartmayımız. Çünkü Cungu Komünistik Partiyası'nın tüp məqsidi candıl bilen halk üçün hizmet kılış. Bizning devletimiz halk öz işiği özü igi boludugan sosyalistik devlet. Biz Wuhan şehri ve Hubei ülkesinin çıkış yollarını keskinlik bilen takap, mislisiz katlık başkurduk, tizgiliduk. Bu kararını çıkırış üçün intayn zor siyasi cesaret kekilişke. Keskin tarihi mesuliyetini zimimizge ilişki doğru geliydi. Halkının hayat bir hatarlıkını kovdaş üçün biz her kandak bedel töleştin yanmayımız. Tuğulgunuğa 30 neç saat bolgan bu vaktin tartıp, 100 neç yaşlık yaşangallağıcı. Cungu'da okuatkan çetelik okuğuculadın tartıp, Cungu'a kelgen çetelik kişilergici. Her bir canlı bütün küçümüz bilen kovduduk. Ademlerinin hayatı, kımmeti, izzet, hürmetini köngül koyup asırdık. Bu, Cungu Komünistik Partiyası'nın halk üçün hakimiyet yürgüzüş ideyasının en yakşı zayi. Bu, Cungu'a medenlikinin hayatını hemmedin ela biliştek ahlak karışının en yakşı ihbadisi. Bu hem Cungu halkının hayatını azizleydiğen insani ruhinin en yakşı delili. Bütün memleket bir niyette buluş, Cungu halkının hem bir niyet kilip, japa muşakkat ve rahat paragatı bili buluştun ibaret uluk iştipaklık gücünü merkezlik namayan kıpbedi. Hayat mamatlık sınak aldı da, uzak vakit ayrı bitiştin kilip çıkan zor cismani ve ruhi bisim aldı da, ken halk ammisi hayat mamatlık eliştin korukmay, japa muşakkat ve hıvb katerge tiz pükmey, ya ki katerge karışı atlanıp, ya ki öz orunda üntinsiz çıntırıp, yokumnun aldığını iliş tizgilleşke türlük usulla bilen amal kıldı ve küş çıkardı. Sedicin sepilinin iç sırtı da, Çangcan deryasının cenob şimalı da, bütün memleket halkı bir yakıdın baş, bir yandın kol çıkarıp, şahısının hal ekvali, kolitipnin şerep numusi, devletnin tınışlıkı ve hevpsizlikini bir gevdiga aylandırdı. Ahalatlık tibbi hadımla, yeşil formuluk komandır cancıla, kök formuluk ofisir askerle, kızıl cilitkilik pidayla tezlikte yığılıp, men partiye azası, aval men atlınay. Yokum tizgillenmügece, hergiz çekinmeymeyen de kasem yanırtıp, sadakıt namayan kıldı. 1,200,000,000 Cungu halkı hem nefes, tağdırdaş, septaş, kalıptaş bulup, İştipaklık küş digen Ekmet'nin devir kartinisini sızıp çıktı.
pidakarlık körsütüş, Jongo halkının her kandak kıyınçılıktan galip geledigan, eşkandak müşkülatkı baş egmeydigan kaysırani iradesini merkezlik namayan kıpbedi. Hatarlık peyitte, cay caylada kahırmalla oturuğu çıktı. Her kaysi seplerde, yokumgu takabül turvatkan ezmetle hatardan korukmay, ölümgü pisent kılmay, kıyınçılık aldı da cinini tikip, aşkışlık peyitte kökrek kerip oturuğu çıkıp, burcuna ada kılış üçün hayatını atadı. Çeksiz mehir muhabbet arkalık barca hayatını kovdu de. Ula arısı da hayat kılış ümidini başkalağı kaldırıp, davalınış pürüstünü ötküzü etken doktorhanı başlıkı. Ayalığı bergen toy merikisi ötküzüş vədisini mengü emelge aşır almayı ketken er. Kutkuzuş davalaş hizmet orunda kurban bulup, güdek balısını taşlap ketken anı katarıkla bak. Jongo halkı yokumdun korkup kalmadı. Yolvas bağlıkını bilip durup, takı karap atındıgan baturluk arkalık tılladı dastan bolgu dek. Dıllanı lerzigi salgu dek tesirlik seyipilene püttü. Jongo milleti ezeldin nicatkarı bolgalık üçün emez, belki eğir apet aldı da milyonluğun adli kişiyle kökrek girip oturgu çıkalık. Merdanı ilgirli gelik üçünla sansanaksız apetini başının keçürgen bolsumu üzlüksüz terakki kıp zoraya alıgan. İlim pengi hürmet kılıç, Jongo halkının rastçıl emniyetçil buluş. Yol içip yanılık yarçıtın ibaret emniyetçil kısıltını merkezlik namayan kıp bedi. Ezeldin körülüp bakmağın yeni yokumluk kesel aldı da, biz ilim pen royi, ilmi pozisiyede çıntırıp, ilmi kanuniyetke emel kılıçını tedbir belgileş, komandalı kılıç, bimarlığını davalaş, texniki ötkülüge ucum kılıç, cemiyet idarı kılıçının her kaysi terepleri ve pütkül ceryanı sındırdık. Alaydı şifalık doğru bulmağın ekvalda, Jongo tibabıtı bilen garip tibabıtını birleştirip, memleket boyuca yeni taşıman öpkü yalugu yokumunu davalaşla yesidin ilgiri kim bulup, 8 nuskı ilan kılıp, 3 doğra, 3 reis katarlık kilinkilik önümgü ige, Jongichi doğra, garipçi doğra ve davalaş usullarını tallap çıktık. Bunu nurgun devlet örnek kıldı ve işletti. Meyli bölümü doktorhanlarını ciddi kuruş, ya ki köp texniki lujeni boyunca vaksini tatkik kılıp yasaştı bolsun, meyli ken kölemde hısven teşürüş, çoğunsallık məlumat arkalık mənbəni sürüştürüş ve sağlamlık kodunu pərqləndirişti bolsun ve meyli rayon derici boyunca pərqlik olduğunu iliş tizgilləş, işini, işləp çıxırışını, əsli kəltürüşünü tərtiplik alğı sılcıdışdı bolsun, həmmisi de ilimpən royunu uluqlap ve əviz aldırıp, yokumdun qalıp gelişini küşlük pən texnik trikigi iyi qıldıq. Tağdırdaş buluş, Jongo halkının bir yakıdın baş çıkırdıgan, tınışlığını söyledigan əhlak ve hakkaniyet cahitki mesuliyetçallıkını merkezlik namayan kıpbedi. Adil yol tutkan yalguz kalmaz, mihir muhabbetinin çekip olmaz. Biz bütün dünyadakile bir aile kişileri digen ideye boyunca, Jongo halkının hayat bir xeterliki ve ten sağlamlıkı mesul bulupla kalmay, dünyanın amivi seyye işlerdi mu, mesuliyetimizin toluk ada kıldık. Biz yeni Jongo kurulgandın boyanki yardım vakti en merkezlik, çetiliş dairesi en keng bolgan ciddi insanperverlik hareketini kozgap, dünyavi yokumunun aldığını eliş tizgilleşke üzlüksüz hareketlendirgüş küş koşup, levzü turduğan, dostluğunu kadirleydiğan, hakkaniyetini yaklaydıgan, ahlakını saklaydıgan çoğun devletlik obrazımızın toluk namayan kılıp, dünyanın büyük baraverlikini közleydiğen, insaniyet tağdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluduğen, çoğun devletki has mesuliyet çallıkımızın çallık namayan kıldık. Adem'de ruh bulmuşsa puttirep duralmaz. Devlette ruh bulmuşsa kudret tapılmaz. Menevi cehette mezmut puttirep duralıgan milletle, tarık ikını da kaddini tik tutup, devrinin aldığı da

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapa Dözencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: kızım sen mi bu?
1: Dadam çıkanlarla bir neçkur kıyım ağandım. Adladım tez yetkisinde evlenler cuma.
0: Makul makul. Kızım
1: al. Ara silahı yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Memmisini biz onun yurt taraflarda yok deydi o.
0: Ben deymen. Senin aylakı.
1: Abba siz onun imdeydiğinizi bilmen abba. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam çıkanlarının yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet dolukla durgun olan yakşı abba.
0: Kızım, minin sana demek
1: ki... Yorozun bu yiyen üstü cümur ağasın. Neşkinliğin kinci yesliğe karadı.
0: He he, belki yakışım yaptı.
1: He, buna geldim. Makul makul, apa, azırcı ciddi işim çıkıp kaldı. Kim paranın şeyli ya? Dadam bu salamı itip koyun hamsa. Hoş, hoş, hoş.
0: Hey balam. Minin şu sen bilen köprek paranın şu ağım var idi. Ota-onamiz bilan mundashqinimiz ular uchun eng cho'ng sovg'a.

Qalbim bolgan idi bir güzelge yar. U özge bir yerde g'amga giriptar. Men onundan özümge doğru izdesem, ne qılay tevipnin özümü bimar. Mana bu yoshurun aşıqnın bayanı. Muhabbetlik yaşlıkını beşinde ötküzüp bakan her bir kişi yoshurun küyükünü düşünüdü. Bu bir oylısınız şünçilik tatlıq ve illik, bir oylısınız şünçilik açık. Çünkü uçağdaki muhabbetiniz bir özünüzden başka hemmege karanko. Uçağda cüretlik bilen muhabbetinizi ihbadı kılaydısınız, rad kılınışını ensireysiz. Muhabbetinizde aşkarlıma yüreği versiniz, karşı tarafının başkalarının muhabbetini kubul kılışıdın mı ensireysiz. Elbette manın muşkıl yisiyat kişilerini bazıda bekli çarçıtıp koydu. Çoğlaşka bundak çağda biz biraz cüretlik bulup, muhabbet peytini tepip, muhabbetini aşkarlısak mı, bu bir yaxşı tallaş buluş mümkün. Bundaq çağda yaşlarımızdan muhabbet zar kılış şekli oxşumaydı. Bəzilər qımmətli soğuqlarını tayarlaydı. Bəzilər çin muhabbetini yürek sözü kılıdı. Bundaq vaqtda ən qımmətli boğunu səmimi qalib. Nəmi üçün? Çünki səmimi qalib o məngü qeyirmaydı. Səmimi qalibnin vaqtı ötməydi. Yani şundak muhabbetlik turmuş hemimizgi yar bolsun. Şu muhabbetlik küldürümüz silah üçün.

Temir Radio Anlaşılan Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün kütümetlik denleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamınlarla köptüm köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu tuvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştı herkes unutulmamayı size. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalan vakitte halıganç anlasanla. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kristin Gülsü Aman Gül Habibullah. Nazaretçisi Bahtiyar.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: dedi Setremov. Onun üstüge, onun kaşığı basınız, onun gayvetigi gaptep berisiz şu. Ha, bu ya da bolsunuz, gayvet kütüptün okşamaydıgan en yakşı tuyguladı bolu siz. Anna sel işkilinip turup kaldı. Bu akıllık adamın yakımlık gapleri. Leza Merkalova'nın Anna'ğı bolgan yakşı könlü. Esil Zadile cemiyetinin özü adetlengen bu hıl keypi attı. Manı muşulanın hemmisi küngülgü şunçilik yeniklik bir attı. Lekin özünün bir tarap kılışını kütüp durgan o iş bolsa şunçilik kıyın, şunçilik avarçilik bolgaşka Anna şunu oylap işkilinip kaldı. Vronskiyga düşendirdigan o eğir işini keyingi kaldırıp kep kalay mı ya? Lekin o iş üstüde bugün bir kararga kelip etmey, öyge kaytıp basa kanda kış boludu kallıkını. Beşini çangallap oltırıp ketidigan o körünüşnün intayın korkunuşluk işkellikini oylap, ahır ula bilen hoşleşip ketip kaldı.
1: Apa'nın nemi oylau atkını, sana kimne ilip bermekçi bolu atkını bilen menin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Sen rast gepni kısam, meyli kheri ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlüm giyat. Şu an men onun işleri toğırlık kılınan geplerini, pekatla anlaşını kalamayman.
0: Anna! Menin apam doğrusu da bundak örmessizlik bilen gep kınmasını soraymen.
1: Oğlunun bekti bilen şanşarpının nerdligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir kettim dep koyay. Men hürmetimini kıldıgan apam doğrusu da örmessizlik bilen undak geplerini kımıgın.
1: Senin apanğı mehren yok. Mehren fakat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şolu bolsa. Ömüse.
1: Şundak kıl. Hazırlı bir tarap kılıp et. Mən allı burun bir kararı kep boğan.
0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radio Stansı'nın radio kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Bolovatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Ben sana aklı geldim, dedi Petretski. Ay yarım gün hepilişip mi tek şey tüketemedin mi? Tükettim, dedi Vronski közlerde külüp durup. Ve hudi yarım gün oldurup tertip kısayılıp olgan işlerini her kandak bir artıkça içtik her kitim buzu etmesin dep korkandek burtunu asta sılap koydu. He, sen her kıtım şu işin dinkin hudu monçudun çıkkan dek op gitsen. Dedi Petretski yine. Şu turku dümen Giritski'nin yendin gelişim. Emmisini şu el saklavatı do. Vronski onunla cevaben eşleme demedi. Közleri onun da başka bir işini oylavat attı. Oy, bu müzikini şu çilavatam dönüme. Dedi o anlanıp turuvatkan bom kanı ünüge. Polka ve valislanın tonuş avazlarına kulak selivitip. Ula nemin tebirgilişi vatkandı o? Ser Pokoviskoy kegen. Hey, dedi Vronski. Ecep ben uxmaptı men go. Onun közleri külkedin tekimi çaknap ketti. Vronski muhabbetimdin bəxtlik men dep, özünün şöhret perestikini muhabbeti üçün kurban kılışkı razı bolgan. Ve özüge şunu məqsəd kılıp kelevatkan bolgaçkı mı? Ser Pokoviskoy'a işçitarlık kılmadı. Hem onu polik kelgen turukluk körüşkili aldımgı kelmepti dep xabı mı bolmadı? Ser Pokoviskoy yakşı ötken ağınısı bolgaçka onun kaytıp gelginige tabi halde kuşal boldı. Bu haber beni tolumu kuşal kıldı. Polik komandiri Diomin Pomeşçik'nin yoğan bir üydü turattı. Hazır hemisi pestiki balkonu yığılışkan idi. Vronski'nin birinci bulup közgü çüşkünü oylidiki yoğan harak tonunun yenidi turgan. Her bir formu kiygen nakşçıla bilen ofisirla uğrap durgan polik komandırının sağlam huşçakçak gevdisi boldı. Polik komandırı balkonun birinci baskıçığı çıkıvelip yandı turgan əskerlerge nemini dur buyurup kolunu silgıva tattı. Avazı Offenbach'nın kardel usul müzikisi çelavatkan müzikantlarının müzika avazlarını besip getken idi. Bir neçi cancı, polik lavazimetçisi ve bir neçi unter ofiser Vronski bilen bile balkonun yenigi geldi. Komandır üstelgi berip bir rom karakını koluğa aldı da yeni cayığı kaytip gelip ilgirki yoldaşımız kahraman general Kenez Ser Pokoviskoy'nun salamet küçün içeyli hurra dep kadeh götürdü. Polik komandırının kendilla Ser Pokoviskoy romkını koluğa elip külüp durup kadeh sözü kıldı. Sen tekimi yaşırıp gitipsen go Bondarenko, dedi o yeni de öğrü turgan polik lavazimetçisige karap. Bondarenko ikinci ketim her bir mecburiyet öteşki kalgan idi. Yeşi çoğun bolsumu şiki mağzı kep kızıl hudu yaş balıla dek turattı. Vronski'nin Ser Pokoviskoy'nu kömüginige 3 yıl bolgan idi. Ser Pokoviskoy çek çaşlarını koyu etken bolgaçka sel kıyırıp kalgan dek görnetti. Ama umumu turki şu yılladiki dekli idi. Çırayı salapitidin göre kametidiki yıkımlıklık, alicanaplık ve heyran kalarlık huşpiillik şupeti idi. Vronski baykıgan onun çırayıdiki birli özgürüş abroy kazangan ve şu abroy bilen hem ademnin nezirgi düşken ademlerinin çırayıdı ipadılınıp turduğan temkillik ve şençtin parlap turgan nur idi. Vronski bu hıl nurni bekme biletti. Şunu onu Ser Pokoviskoy'nun çırayıda derru baykıyalıdı. Ser Pokoviskoy pelempeydin çüşüvatkanda Vronski'ni görüp gelip huşal külgen idi. O nur tekimi parlınıp getti. O Vronski'ga beşini kötürüp karap,
Yiraqtın romkisini igiz götürüp salam bədi. Arqıdılla polik lavazimətçisi bilən mü körüşüp qoyması bolmaydıgan dək, onun mu şu hərkətini qıldı. Polik lavazimətçisi onun bilən körüşmək bolub, boyullarını sozup, kalpıklarını uşlap, tayyar bolup turgan idi. Ne, umu kepto? Dep vakırdı polik komandırı. Yaşıvın bana seni keyip tazı yakşamayız digen. Ser Pokoviskoy polik lavazimetçisinin pürlüp turgan ağzıga birini söyüp koyup, arkadın kolyaklıkı bilen kalpıklarını sürtüvitip, Vroniski'nin yenigi geldi. Körüşkenimizgi tolu muhşalmen, dedi o, Vroniski'nin kolunu kısıp durup, bir çetki tartıp. Onu siz kütün, dedi polik kumandarı, Vroniski'ni körüstüp durup, Yashvin'ga tovlap. Andın cengçiliğe turgan terepki ketti. Tönüge nemişki beygigi bağımıdan, men sen bilen şu yerde körüşümen go dep oylugandım, dedi Vroniski, Ser Pokoviskoy'ni köz öngüdün ötküzü etip. Berişim badem, emma keçikip koptim he, istep kaldım, dedi Ser Pokoviskoy cevap berip. Arkadın muhafizetçisige buruldu. Menin ornumda hemmeylenge tan bölüp berin. O şundak depla kızırıp ketti ve oldırap eminini elip, İşçidin 100 rublilik puldun üçünü çıkardı. Vroniski, azırak bir nes yemse ya içemse? Dep sorudu Yashvin. Hey, grafki yaydıgan azırak bir nes keltürün la. Aval monun işi vağın. Polik kumandırının öydeki ziyafet uzak davamlaştı. Ula nait köp içti. Ser Pokoviskoy'ni kötürüp çay kaçtı.

osmonga yetishdi. Orqadan polik komandirini ham shunday qilishdi. Uningdan keyin polik komandiri bilan Ser Poxoviskoy naqshchilarning oldiga berib, usulga tushib ketdi. Bir chaqda polik komandiri charchab qelib, o'ylidiki uzun o'rindiqda o'ltirib, Rossiyaning Prussiyadan ustun turdiganligini Bolup mu atlık askerlerinin vücumda yamallıkını yaşıvınkı sözlep ketti. Ziyafet bir peski toxtap kaldı. Ser Poxoviskoy kolunu yumakçı bolup, yünüş üyüge kırıp, Vronskiy'nin mu şu yerde işkeldikini köydü. O formasını selebetip, cümeknin tigige beşini tıkıp durup, Boyni bilan beshini suvoq suvda yuvatgan ekan. Vronskiy beshini yuvib bo'lib chiqib, Ser Poxoviskoyning qeshig'iga kelib o'ltirdi. Ikkisi sapada o'ltirib, ikkilisi qiziqadigan ishlar to'g'risida paranglashdi. Men sening xabaringni xotinimdan doim anglab turdim, dedi Ser Poxoviskoy. Sen onun bilen daim körüşüp durduken sen, anlap hoş oldum. Senin kodunun vara bilen dost. Peterburg'da kösem kuşal bulduğa ayolla pekat şu işkisila. Dedi Vronskiy külüp durup. O paranın kandak temiği yetkildiği allıkını aldın bilip, şunun üçün kuşal bulup külgen idi. Pekat şu işkisila mı? Soru de Ser Poxoviskoy, Külümsirep durup. Mən misinin əhvalını bilip durdum. Yalqız xotunun arqılıqlı əməz. Dedi Vronskiy, özüge berli vatqan beşaretini ciddi çırayı bilen beşik tırışıp. Sının nəticileringe bə xoş oldum. Amma kılç əcəblənmidim. Əksiçe texim çoğun nəticiləgi erişiğini ümit kıldım. Ser Poxoviskoy külüp koydu. O, Vronskiy'nin özüge bəgən bahasıdın xuşal boldi. Və bu xuşallıq ne işçidi bilişini hacetsiz dəb oylab eytdi. Rastını isam, əksçe nəticəmini unçilik köp əməsdo dəb oylıqam mən. Bu gipanı anlap xuşal boldum. Bəx xuşal oldum. Mən şöhrət qazınışını yaxşı görümə. Bu minin acizliqim. Bunu mən ıxrar mən.

0: başka serfil programlılır da bolsun.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
2: Ben aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşkana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden takdirimini özgertedik alıkıga. Tırışçalıkımdan haman cevabı bulduk alıkıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, Adem'le tenim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırdı.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyini aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kedim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра. Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башкыланы доормысыңыз, эң яхшы өзүңүз боло алайсыз. Өзүңүздүн усулу менен меңиң. Өзүңүздүн усулу менен зиммиңизге ээлан. Өзүңүздүн усулу менен эм бахрлынын. Өзүңүздүн усулу менен күрөш кылың. Өзүңүздүн усулу менен кызыгын сүйүң. Арзу истеклериңизге өзүңүздүн усулу менен садакатмен болуң, кызыгын сүйүң, амалга ашыруң. Жонго сиз менен бирге Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyildi.
9: Sağlamlık bastığınımızda.
8: Talındaki işkili kodunu sahil isekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
10: Korumağa tuz şekerini azdırak salaydı. Obdan talasak sağlam ozuklu alayımız.
9: Sağlamlık ayıkımızda.
11: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
8: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
9: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.